İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefa. Biyonefa.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm sayısı doğumları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken aynı dönemde 87.902 kişi hayatını kaybetti. Veriler Avusturya'da ölüm sayısının doğumların üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. MÜSİAD Avusturya inşaat sektörünü buluşturdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı. Gaziantepliler Viyana'da bir araya geldi. Viyana'da düzenlenen Gaziantep Kültür Gecesi, Avusturya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşları bir araya getirdi. Avusturya Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Gaziantep'e özgü halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Davetlilere çiğ köfte, nohut, kavurma dürümü ve ciğer dürümü ikram edildi. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek. Viyana'da A23 otoyolunda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran'da ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Pfingstin tatili nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları bekleniyor. Çete kavgasında bir genç ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde çeteler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. 3 Suriyeli gencin hedef alındığı saldırıda yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı sırasında gencin iki dişinin de kırıldığı öğrenildi. Uyuşturucu etkisindeki sürücü dehşet saçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gensendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisinde bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis, drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 3 yaşındaki çocuk skuter kazasında hayatını kaybetti. Viyana'nın 20. bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun skuterla yaya geçidinden geçtiği sırada garajdan çıkan bir araçla çarpıştığı belirtildi. Ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet köprüye çarptı, sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Wien-Wiertel bölgesindeki Enzersfeld kasabasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolsüz şekilde hendiye giren motosiklet beton köprüye çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası Trabzonspor'un. Zira Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Çorum Spor Süper Lig'de 1. Lig playoff final karşılaşmasında Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup eden Çorum Spor, Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler.

Evet efendim, başlıyoruz. Hazır mısınız? Viyana FM Kavşağı'ndayız. Keyfe Keder programındasınız ve ben Özlem Aylal. Siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

Evet efendim, sanki aylardır sizlerle birlikte değilim de yani aylar sonra buluşmuşum gibi bir hisse kapıldım. Yine cuma yoktun değil mi? Gülüyoruz keyfe keder biz böyle. Efendim hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yolculuk bizi bekliyor.

Evet, bazen heyecanlanmaktan korkuyoruz değil mi? Heyecanlandığımız zaman çok hata yapacağımızı falan düşünüyoruz. Vay, ben de bugün programa girmeden önce Allah Allah dedim ya. Nasıl bir heyecanlandım, nasıl bir heyecanlandım. Kalbim küt küt atıyor. Dur hele bir dedim ya, nedir bu heyecanın sebebi? Bilmiyorum ki. Ne eksik, ne FM takvim yaprağımız 25 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Biraz rüzgar. Ve günlerden pazartesi. Ne güzel. Belki dünya. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Ritmimizde akarız sessiz. Ve program sponsorumuz Nova Süpermarket'e 22. Viyana'da hizmet veren, Viyana 22'de hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler ve yaşam diliyorum.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet, öncelikle kimler mesajlarını bırakmış bir merhaba demek istiyorum mesajlara geçmeden önce. Sevgili Günay, Cevat, Tamer, Esin, Fatoş, başka Zuhal, Gülcan, Ispartalı Ayşe, merhaba. Hoş geldiniz. Birlikte yükseliriz, bir nefes olur yanımda. Evet, an itibariyle radyosu açık olan ve hala yazmamış olan. Hey sen, bir merhaba ya, bir merhaba.

Gerçekten de birlikte olmak, birlikte bir yerde buluşmak ya da bir kavşakta buluşmak ya da bir radyo frekansında buluşmak inanılmaz kıymetli. Hemen diyorum ki kıymet bilenlerden olalım inşallah. Evet, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks. Şu anda masamda Pindrinks var. Valla çok şanslıyım.

Evet, %100 yerli İstanbul Ayazağa'da üretilen ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindirings'e de programımıza destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ve Pindirings'i Viyana'yla buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Oo, Yıldız'cığım merhaba, sen de varsın, ne güzel.

0: Ve Songül'e de sevgiler, selamlar.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindirings katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindirings sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindirings, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindirings, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindirings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet efendim. Sponsorlarımıza 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve %100 yerli içeceğimiz Pindirings'e de teşekkürlerimizi ilettikten sonra artık mesajlarınıza geçebilirim. Ama mesajlarınıza geçmeden önce haftanın ilk günü, pazartesi. İnşallah iyi başladınız. Nasıl geçti hafta sonu?

Evet, Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günaycığım, hoş geldin. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. İyiyim, çok iyiyim. Biraz gergin bir hafta sonu geçirdim ama çok iyiyim. Vallahi bir şey öğrendim. Hafta sonu, yani aslında bildiğim bir şeydi ama tekrar demek ki unutmuşum, hatırlatıldı bana. Şimdi bir hayal kuruyorsunuz, bir program yapıyorsunuz. Hatta programı detaylandırıyorsunuz. İşte nerede olacaksınız, nerelerde olacaksınız? Hafta sonu gül bahçelerinde olmayı hayal ediyordum. Keçiborlu'ya doğru bir yolculuğum olacaktı. Hatta Ardıçlı Köyü'ne gidecektim ama ve lakin gidemedim. İşte bazen program yaparken galiba şeyi ihmal ediyoruz. Ya bu inşallah kelimesi çok önemli bir kelime. İnşallah demiyorsanız, demeden program yapıyorsanız, yani ben de öyle, sizi bilmiyorum. O kelimeyi kullanmadan program yapıyorsanız o program mutlaka aksıyor. Dayanacak birini arayırım da birini arayırım, arayırım sevdakar, arayırım cefakar. İnşallah sen de iyisindir Günaycığım. Güzel bir gün, hafta dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Ben de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum Fransa'ya.

Cevat, 24 derece mi İngiltere? Yok artık. O kadar kızım için dua etmişim ki ne olur güneşi görsünler ya. Biz hep görüyoruz, onlar hiç görmüyorlar. Vallahi İngiltere'nin havasını Isparta'ya gönderdiniz. Isparta'nın güneşini İngiltere'ye gönderdik. Merhaba, sıcak İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana. İyiyim, çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi çalışmalar diliyorum ve iyi dinlemeler İngiltere'ye.

Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim hoş geldin. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Var mısın, yok musun bilemedim. Varım ya, varım, buradayım. Bir yanlışlık yok değil mi saatte falan? Yine bir saat erken girmiş olamam değil mi? Sıradaki eserler gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Tamer, bugün ne dinletmek istiyorsan sana bırakıyorum. Valla içimden geldi, öyle geldi. Günay'a ne dinletmek istiyorsun? Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle sevgili Tamer. Zincire vurduğum sabrımın kilidiyle oynuyorsunuz, yapmayın. Zincir koparsa hepiniz kapıda kalırsınız. Beni anlatıyor bu. Bu ara çok sabrımla oynanıyor çünkü. Ama biliyor musunuz, kendimi tebrik ettim hafta sonu. Özlem Ayral dedim ya. Vallahi seni tebrik ediyorum, çok sabırlısın.

0: Ne kadar enteresan.
1: Çok enteresan. Fatoş merhaba.
2: İyi yayınlar, hoş sohbetler ablam.
1: Teşekkür ederim.
3: Viyana 30 dereceymiş. Yok artık.
1: Yok artık, ne oluyor ya? Bizim sıcaklıklarımızı mı aldınız Avrupa? Ey Avrupa!

0: Ne kadar enteresan.
1: Esin, merhaba. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim.
0: Benim halim işte böyle, söyle.
1: Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gerçekten sanki günler geçti. Yani programa girerken de onu düşündüm. Allah Allah dedim ya. Bu kadar zaman denilen şeye itiraz ederken nedir bu duygu çelişkisi? Selam olsun dinleyen herkese. Haydi başlayalım. Başladık canım.
0: Ama kalıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan? Ama kasallansam, ne kadar enteresan.

0: ne kadar enteresan.
1: Zuhay merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Kraliçem hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldim, hoş buldum, sen de hoş geldin. Görüşmeyeli nasılsın ablacığım? İyiyim canım, bugün gayet iyiyim. Ne yapsam? Sana sımsıkı sarılıp kocaman öpüyorum. Ben de sana şu anda sıkı sıkı sarıldım ve çok öpüyorum. Sana ve bizlere keyifli güzel bir yayın akışı ve bol kazançlı bereketli bir hafta diliyorum. Bir rüya gördüm Zuhal. Biraz sonra rüyamdan bahsedeceğim. Çok enteresan bir rüyaydı. Yani bilinçaltıma o kadar girmişsiniz ki çok ilginçti. Rüyada bazı bölümleri hatırlamıyorum ama hatırladığım yerler çok komik. Viyana ile çok doğru orantılı.

0: Gülcan merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şeker tadında bir iyi yayınlar diliyorum. Öpüyorum ablam. Evet ya, öyle şeker tadında tatlı tatlı bir program olsun inşallah. Ben de seni öpüyorum.
1: Ne kadar enteresan.
0: Ve Yıldız'la çoğu zaman programlarda pek buluşamıyoruz. Çünkü o çalışıyor. Ne zaman böyle tatil varsa Avrupa'da, yine bugün tatil herhalde. Yani Yıldız'ı görünce tatili anlıyorum. Ve biz bayramdan bayrama, tatilden tatile görüşürken aralarda derelerde birbirimizi özlüyoruz. Aşk mahallesinde. Viyana'ya sevgiler selamlar. Yıldız'cığım hoş geldin. Merhaba, yollarımız yine kesişti. Valla çok iyi oldu değil mi? Sesin iyi geliyor, umarım iyisindir. İyiyim ya, çok iyiyim. Bugün çok iyiyim. Ben de grip oldum ama bugün daha iyiyim. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Sana ve tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Valla cuma günü hastanedeydim. Hastanedeki maceramı da anlatsam film olur. En sonunda Batuhan'a dedim ki, Batuhan'la ikimizin zaten misyonu aynı. Böyle herkes tıkır tıkır bir şey işleme, bir işlem varsa herkes de tıkır tıkır işler o işlem. İş eğer bilsek, yani söz konusu bilsek, mutlaka bir şeyler olur. Ve mesela herkesin bir saatte bitireceği işi biz 3-5 saate ancak bitiririz. Ben böyle yayına yetişirim havalarındayım. 1'deydi randevumuz. Nasıl olacak o iş diye düşündünüz. 2.30'a falan yetişirim diye düşünüyordum. Ama arkadaş, hastanede hiç olmayan bir şey oldu. 2 kere kayıt açmışlar. 2 kere para yazmışlar. Onu düzeltene kadar tam 1 saate uğraştım. İnanamadım ya. Batuhan'a döndüm, dedim ki ikimiz bir olunca duble duble oldu aksilikler.

Uhu, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ne arıyorsunuz kızlar? Sarma yapıyorlar, en sevdiğim. Uhu, Ephemeral online olduysa geçmiş olsun. Mahallenin IQ seviyesi birazdan topluca düşecek. Yok artık. Keyfe keder zamanı resmen başladı. Bir elimizde çay, bir elimizde telefon. Ortada hiçbir konu yok ama 3 saat konuşacağız. Evet, aynen öyle. Keyfe kederde keyifli saatler, en güzel saatler demişsin. Fotoğraf yollamış, sarma yapıyorlar bildiğiniz valla. Of, çok güzel görünüyor bu arada. Galiba turşu da var. Yani turşu da mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Songül'ümle seni dinliyoruz. Elimiz işte, kulağımız sende. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu arada Ardıçlı köyü bizim orada çok yakın benim köyüm. Ardıçlı köyü çok güzel bir köy. Yani Google'da şöyle arattığınız zaman, mesela Ardıçlı köyü göl evleri dediğiniz zaman karşınıza enteresan villalar falan çıkıyor. Köy diyorum ama köyden ziyade çok enteresan yazlık bir yer gibi. Bir de Isparta'nın en güzel gül bahçelerinin olduğu alanlardan bir tanesine sahip. Ve Ardıçlı köyüne ben her sene birkaç kere gidiyorum. Çok da seviyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Mesela gül bahçelerine geçtiğiniz zaman öyle hayal edin, gül bahçeleri ve hemen gül bahçelerinin bitiminde Burdur Gölü'nün manzarası. Göl kenarında yani. Sizin köye yakınsa orada bir köy daha var, çok seviyorum. Böyle dağın eteğine kurulmuş. Adını hatırlamıyorum ama çok güzel, eski evler falan var. Oralar çok güzel ya, müthiş. O zaman Isparta Ardıçlı köyüne ve oralarda hangi köyler varsa sevgiler, selamlar. Kimseden hayır yok, çok seviyorum çok şu gecenin köründe. Evet Raşit'ciğim, merhaba. Düğündeymiş Raşit, göbek atıyormuş, yayında yokmuş. Beş kelime benden gelsin demiş ama ben kelimeleri hazırladım. Yine de Raşit'in kelimelerine bakar mısınız ya? Düğün, yemek, masraf, dedikodu ve mutluluk.

çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Fırtına Mehmet. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Geçtiğimiz programda sormuştum. Cevabını aldım mı, almadım mı? Hatırlayamadım. Almış da olabilirim ha. Bazen bazı şeyleri unutuyorum. Neden fırtına? Niye fırtına Mehmet? Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Nefis bir fotoğraf. Mehmet'in elinde gelincik ve papatya. En sevdiğim iki çiçek var. Ya çok güzel. Ve Hollanda'nın simgesi olan inekler, yemyeşil bir vadi. Ya ne diyeyim daha, ne diyeyim? Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güler yüzünüz, enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Sesinizle yine gönüllere dokunuyorsunuz inşallah. Hollanda'dan Fırtına Mehmet online yürüyüş yapıyorum. Hava mis. Yok artık ya. Ya böyle mesajları okurken bak çok çok net itiraf edeceğim. Yayını bırakıp gidesim geliyor. Nereye? Hollanda'ya. Ay ay ay Mehmet ya. Viyana FM ailesine ve tüm dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Tabii ki bulutları geri üflüyoruz. Siz iki hafta önce bu tarafa göndermiştiniz ya. Şimdi iade zamanı geldi. Bizden hiç gitmedi ki bulutlar Mehmet. Bizde hep var, sabit duruyorlar. Biraz sonra yağmur başlar. Yine ben çamaşırlara koştururum falan. Ya çimlerimi biçemiyorum. O kadar uzadılar ve çok üzülüyorum. Çimleri biçecek zaman bulamıyorum. Çünkü sürekli bir yağmurlu havamız var. Allah eksikliğini vermesin. Ne diyeyim ya. Şimdi nankörlük etmeyelim.

Öyle mi Zuhal? Düğün, yemek, masraf, dedikodu, mutluluk. Bu beş kelime tam bu ara bizim kelimelerimiz. Demiş mesajında.

0: üründe.
1: Olsun ya, paramız pulumuz yok ama sevgimiz var. Selam güzelim, ne yapıyorsun, nasılsın? Firdevs'cim merhaba. Ne yapayım işte? Konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Evde olunca ne yapacağım şaşırdım. İki gündür temizlik yaptım. Şimdi de sarma saracağım. Allah Allah, sarma günü mü bugün herkesin? Bak Ayşe ile Songül de şu anda sarma sarıyorlar. Galiba bana evde durmak iyi gelmiyor. Çok öpüyorum. Evet, evde olunca öyle oluyor ya. Hep yapacak bir şeyler buluyoruz değil mi? Mutlaka. Tatlı dilim.

0: Aa, Ayten yok. Ayten'i aradı gözlerim. Ümraniye'ye, İstanbul Ümraniye'ye sevgiler, selamlar. Puppet Şoba. Selamun aleyküm, mutlu yayınlar diliyorum. Teşekkürler sevgili Aydın Barut.
1: Ah sen ne güzel.
0: Sizleri dinleyen herkese selam olsun demişsin. Bir de çok güzel bir fotoğraf. Yoksa video mu? Fotoğraf, kahve. Türk kahvesi var elinde. Şöyle bir bakıyorum. Videoyu da şöyle bir bakayım bakayım. Ay ne tatlılar onlar öyle. Ya bu can dostlarımız gerçekten inanılmazlar. Ben şimdi bu videoyu anlatamam size. Görmeniz lazım. Çok tatlı. İki ufak can dostu ama kedi değil, köpek. Çok seviyorum onları. Çok güzeller maşallah.

0: Lerini de boşa. Emine Sultan. Merhaba. Vallahi jest. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Hoş geldin, hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Ay, burayı okudum değil mi? Başla. Yakın tarih böyle şey, nasıl söylenir? Hafıza kaybı. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin Emine Sultan. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum ve devam ediyorum. Ergatlı babacığım merhaba.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Döndün mü yuvana? Kırılıyor sen. Hayırlı günler.

0: Tamam mı dost? Doğru gidiyorsun. Sarıcık köyüne varıyorsun 5 dakika sonra. Böyle o Burdur Gölü manzarasının eşliğinde,
1: Ya
0: tamam
1: aynı
0: mı?
1: köyden
0: Kesinlikle Sarıcık'a
1: bahsediyoruz.
0: gidiyorsun. Benim anamın tavuklarının taze yumurtasından
1: Ben o
0: ekmeğe,
1: köye
0: yufkaya
1: gittim.
0: ekmeği banıp yiyorsun. Yanında da çay
1: Ekma.
0: içiyorsun. Benden de selam söylüyorsun.
1: Ya tam böyle köyün merkezinde bir çeşme var mı? Böyle uzun bir çeşme. Sonra bir lavabo biraz ilerisinde. Böyle tam dağın eteğinde. Çok aynı köyden mi bahsediyoruz? Ben Ardaçlı'ya gittiğimde o köye mutlaka gidiyorum da acaba aynı köy mü? Videolarını bulup sana göndereceğim. Dur.
0: Ablacığım sen Ardışlı'ya kadar
1: Bak
0: gidiyorsan.
1: ya. Köyün adını bir yazar mısın Ayşecim?
2: Ne kolay.

Evet efendim, geldik zurnanın zırt dediği yere. Bugün günlerden pazartesi, 5 kelimemiz var. Şimdi sizlerle az sonra bir paragraf paylaşacağım. Paragrafta 5 kelime gizli. Öncelikle o kelimeleri bulacaksınız. Programın ikinci yarısında da bulanlar hemen yazabilirler. İkinci yarısında da hem kelimeleri söyleyeceğim hem de o 5 kelimeyi, bugünkü 5 kelimeyi kullanarak size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazacaksınız inşallah. Bu arada Instagram üzerinden Mehmet'ten bir video gelmiş. Yürüdüğü istikameti paylaşmış. Vallahi muhteşem bir yerde Fırtına Mehmet şu anda yürüyor. O kadar güzel bir doğanın içinde ki anlatılmaz iyi yaşanır. Evet efendim, rüya görmek konusunda bazı insanlar çok fazla rüya görüyorlar ve bazı insanlar da çok nadir rüya görüyorlar. Bunun türlü türlü sebepleri olabilir, bilmiyorum ama ben çok nadir rüya gören ama gördüğü zaman da film sanki senaryosu gibi uzun uzun rüyalar görebilen

Hatta arada gözünü açıp kapayınca rüyanın devamını görebilen bir yapıya sahibim. Evet, dün gece bir rüya gördüm. Allah hayırlara çıkartsın inşallah. Ama ben demek ki dedim bilinçaltımda o kadar büyük bir istek var ki rüyalarıma kadar girdi. Aslında rüyamın bazı detaylarını hatırlamıyorum ama çok da detaylı bir rüyaydı. Hatırladığım, malumunuz gerçi okuldan atılmışım ama 3. üniversitem olan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Kampüsü turist rehberliği bölümünün hala öğrencisi olduğumu zannediyordum. Atmışlar artık beni. Bir senem kalmıştı. İnşallah ileride af çıkarsa tamamlarız. Tamamlayamasak da olsun varsın. İşte turist rehberliği bölümünde okurken hocalarımızdan bir tanesi Derya Hoca. Buradan kulakları çınlasın. Rüyama girdi ve Derya Hoca diyor ki ben diyor Avrupa'ya gidiyorum. Ben de diyorum ki İngiltere'ye gitmeyi çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki ama gidemiyorum. Artık galiba gidemeyeceğime inandım. Niye diyor? Gidersin diyor. Ben senin işini kolaylaştırırım. Merak etme, seni götürürüm. Sonra nasıl olacak falan filan derken böyle vize muhabbeti yapıyoruz. Vize vermiyorlar ki diyorum. Artık vize almak çok zor diyorum. Yok diyor, vizeye ihtiyacımız yok diyor. Nasıl yani diyorum. Ben diyor iki tane kedim var. Var mı yok mu kedisi bilmiyorum bu arada. Önce kedilerimi göndereceğim. Kedilerimi bir kamyonla göndereceğim. Kedileri gönderdim, kamyonun içinde gidersin diyor. İyi de diyorum, kamyonda gidince benden vize istemeyecekler mi? Hayır diyor, istemeyecekler diyor. Ama bir seviniyorum, bir seviniyorum. Sadece diyor pasaportun yanında olsun diyor. Başka bir şeye ihtiyacın yok diyor. Eşyalarını hazırla işte, yakında yola çıkacak kamyon. Ben uçakla gideceğim, sen kamyonla gideceksin. Kadere bak ya, kadere bak. Rüyalarımda bile böyleyim yani. Neyse, kamyonla ben gidiyorum ama kendimi nerede buluyorum biliyor musunuz? İngiltere'de falan değil. Viyana'da buluyorum. Bu arada bir şeyi atladım. Diyorum ki Derya Hoca'ya, nereye gidecek bu kamyon? Ben İngiltere'ye gidecek. Yani Paris'e gidecek diyor. Paris ne alaka? İngiltere ne alaka? Ama rüyanın sonunda kamyondan indiğimde Viyana'da olduğumun farkına varıyorum. Ben Viyana'ya geldim diyorum. Evet, bugün biraz rüyalardan konuşalım. Ne dersiniz? Neden rüya görüyoruz? Nasıl rüya görüyoruz? Gerçekten sadece bilinçaltı mı yoksa başka işlerde var mı rüyaların altyapısında? Azıcık ara ara bunlardan bahsedeceğim.

Ve hadi bakalım ilk paragrafı sizlerle buluşturayım. Şu anda radyosunun başında bizi dinleyen değerli yol arkadaşlarım, dikkatli dinleyin. 5 kelime bu paragrafın içinde saklı. Bu 5 kelimeyi biraz daha vurgulu okuyacağım. Kolay bulacaksınız, merak etmeyin. Bulanlar yazsınlar. Hazır mıyız? Başlıyorum. Hayatta bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey bir çare aramaktır. Uzaklara bakınca görünen güzel bir manzara içimize iyi gelebilir. Ama bazı gerçekler o kadar keskin olur ki görmezden gelmek mümkün değildir. Etrafımızdaki her eşya yerli yerinde dursa bile içimiz değişebilir. Tıpkı sessizce suyun içinde yönünü arayan bir balık gibi biz de bazen yolumuzu yeniden bulmaya çalışırız. Bir kere daha okuyorum, dikkatli dinleyin. Hayatta bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey bir çare aramaktır. Uzaklara bakınca görünen güzel bir manzara içimize iyi gelebilir ama bazı gerçekler o kadar keskin olur ki görmezden gelmek mümkün değildir. Etrafımızdaki her eşya yerli yerinde dursa bile içimiz değişebilir. Tıpkı sessizce suyun içinde yönünü arayan bir balık gibi biz de bazen yolumuzu yeniden bulmaya çalışırız.

0: Evet, ilk paragrafımız böyleydi. Şöyle bir bakıyorum. Firdevs'ten 5 kelime gelmiş. 5'te 5. Sevgili Ayşe 5'te 5. Emine Sultan 5'te 5. Zuhal 5'te 5. Esin 5'te 5. Erdatlı babam 5'te 5. Yıldız 5'te 5. Bu arada Esin, hoş geldin ablacığım Viyana'ya demişsin. Vallahi artık rüyalarda buluşuruz diye bir şarkı var. Onu da alacağım sıraya zaten. Aklımda, henüz almadım ama bugün rüyaları konuşacağız ya. Yani bazen gerçekten de bazı şeylerin olmasını çok istediğimiz zaman rüyada görmek bile yetiyor mu? Vallahi ucundan kıyısından yetti. Şöyle bir baktım, Tuna Nehri'ni gördüm. Rüyamda Tuna Nehri'ni gördüm. Evet, bu arada bugün Tamer ve Günay için hazırlayacağım çalışmayı Tamer'e bıraktım. Tamer de bu şarkıyı seçti. Adnan İnce radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Dizimiz yaralıydı diyecek. Songül'cüm 5'te 5. 5'te 5 bulanlar yazmaya başlayabilirler.
1: Herkes birbirini tanırdı. Bir kapı çalsan 10 kapı açılırdı.
0: Evet, Adnan İnce'yi baştan dinleteceğim. Bir çalışma daha aldım peşine. İki güzel çalışma sonra ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Bugün böyle biraz vaktinde içmek istiyorum. Çok erken daha farkındayım kahve için. Ama böyle saat başında kahvem elimde olsun istiyorum. O yüzden de iki güzel çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum efendim. Ve rüyalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsanlar neden rüya görüyorlar? Bazen gerçek gibi gördüğümüz rüyalar var. Bir de karabasanlar var. Kabuslar var. İşte bunlarla ilgili sizlerden gelecek olan mesajları da merak ediyorum.

0: Evet evet evet içerim içerim.
1: Koşan saat dursun bir an için. Gel zaman.
0: Geldim. Batuhan'a da kahve yapınca biraz uzun sürüyor işlem. Hemen ilk yudumu alıyorum ama

0: Evet sevgili Firdevs, sen de 5 kelime doğru bir şekilde gelmiş. 5'te 5 söylemiş olabilirim ama söylemediysem yeniden söyleyeyim. Taner'den 5 kelimeye istinaden yazmış. Evet, Songül bu arada kendi başına bulmuş 5 kelimeyi. Şurada bir sesli mesaj var sanki. Bir dakika. Hemen şöyle sesli mesaja bir merhaba diyelim mi? Dedik ama. Özlem Aynal dedik. Ispartalı Ayşe, söz sende.
1: Ablacığım, Ardışlı'nın doğru yukarı gidersen daha yoluna gidiyorsun.
0: Evet, evet.
1: Saracağa çıkıyorsun. Ama Ardışlı'nın o gül bahçelerinin arasından aşağıdan gidersen İlyas Köyü'ne gidiyorsun.
0: İlyas
1: orada
0: Köyü.
1: Orada dediğin yer var. Hatta balıkçı falan var orada. Ben geldiğimde seni oraya balık yemeye götüreceğim.
0: Benimki galiba İlyas Köyü. Yani çünkü Saracık çok şey gelmedi, aşina gelmedi. Ben bulacağım, merak etme. O köyü çok seviyorum çünkü o dağın eteğinde. Hatta seyir terası var tam köyün tepesinde. Böyle kendi haline bir seyir terası yapmışlar. Seyir terasına çıktığınız zaman muazzam bir yeşillik ve Burdur Gölü manzarasını görüyorsunuz. Ben hep şey düşünüyorum. Ülkemiz çok güzel ya. Yani neresi olursa olsun, hangi bölgeye, hangi yöreye giderseniz gidin, çok güzel bir ülkemiz var.

0: Yeni şarkımız da pek güzelmiş. Ya da ben mi yeni dinledim bilemedim. Yok, yeni değil. Sözlerini Tamer'le ikimiz yazdık. Biraz önceki kahve şarkımızın. Bana,
1: acele yok, telaş yok. Bu masada dünya çok.
0: Yani Esin'cim. Sen tabii programın bazı bölümlerinde olmuyorsun ya, belki kulağından kaçmıştır. Çayımla eşlik ediyorum ablacığım, sana afiyet olsun. Hepimize demişsin.

Madem çay içiyorsun, sıradaki şarkı sana da gelsin. Bu arada Esin, ya çayın çok güzel, çok güzel. Esin de yazmış. Şimdi yazanları şöyle okunmadığı olarak işaretleyeyim. Firdevs de yazmış. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Hepimize afiyet olsun. Ne güzel bir fotoğraf. Hava ne kadar güzel. Ben mavi gökyüzünü, böyle açık havayı çok özledim Isparta'da gerçekten de. Hepimize afiyet olsun demişsin ya Zuhal. Çiçeklerin de çok güzel. Hadi alıyorum bir yudum.

0: Erdatlı babam da yazmış. Kelimeleri de buldu. Vallahi bravo. Bu merkez, terapi merkezi sana çok iyi geldi bence.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Cevap acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.

Vallahi hiç ikinci paragrafa gerek kalmadan buluyorsunuz beş kelimeyi. O zaman ben beş kelimeyi hemen sizlerle buluşturayım. Birinci kelimemiz çare, ikinci kelimemiz manzara, üçüncü kelimemiz keskin, dördüncü kelimemiz eşya, beşinci kelimemiz balık. Çare, manzara, keskin, eşya ve balık. Şimdi kaçırdıysanız, ben söylerken de not alamadıysanız bana yazın. Ben kelimeleri sizlerle paylaşırım yazarak ve bu kelimelerle bakalım neler yazılmış. Geldi yani, kaç kişi? 4-5 kişi yazdı, vallahi bravo, tebrik ediyorum. Bu arada çayımla eşlik ediyorum demiş Esin. Bu şarkıda tam böyle çayıyla eşlik edenlere iyi gidecek diye düşünüyorum. Şimdi efendim, insanlar neden rüya görür? Hiç böyle bir soruyu aklınıza geldi mi bilmiyorum. Belki geçmiş dönemlerde merak ettiniz, bir yerlerden okudunuz. Ama ben bugün bir kere daha rüyalar üzerinde durmak istiyorum. Bilim insanlarına göre rüyalar beynimizin gece vardiyası gibi çalışıyormuş. Efendim, biz uyurken beynimiz tamamen kapanmıyor. Aksine gün içinde yaşadığımız duyguları, korkuları, sevinçleri ve düşünceleri bir tür düzenlemeye başlıyor. Yani bir düzenleme safhasına geçiyor gece istirahate geçtiğimiz zaman. Ve rüyalar bazen zihnimizin arşiv odası gibi. Gerçekten de öyle. Uzmanlar rüya görmenin hafızayı güçlendirmeye, duyguları işlemeye ve yaşanan olayları anlamlandırmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Ve biliyorsunuz rüya tabirleriyle ilgili eskiden insanlar vardı. Rüya tabirleri yapan insanlara müracaat eden de insanlar vardı. Tıpkı hocalara giden insanlar gibi rüyasını tanımlatmak için bazı insanlara giden insanları ben tanıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada da artık internet hayatımıza girdiğinden beri

Rüya tabirinde insanlara bazı rüyaları tanımlayan siteler var, web siteleri var. Yaşlanmak. Bana soracak olursanız, yani ben rüyamı birine anlatıyorsam onu tanımlamasından ziyade hayır olsun demesini tercih ediyorum açıkçası. Yaşlanmak.

Gün içinde mesela bizi etkileyen bir olay, çözemediğimiz bir sorun ya da bastırdığımız bir duygu gece rüyalarımızda farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor diye düşünenlerdenim. Bu yüzden bazen çok gerçek gibi hisseden, bazen hiç mantıklı gelmeyen rüyalar görebiliyoruz. Bir başka ilginç bilgi de şu diyeceğim ve burada noktayı koyacağım. Bu şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Sonrasında hem rüyaları konuşacağız hem 5 kelimeyle neler yazılmış onlara yer vereceğiz. Bir başınalığa asla. Ya Ayşe, kırmızı fincanlarda Türk kahvesi. Hadi alıyorum bir yudum. Arkada tencereler falan var. Çiçek de çok güzelmiş. Songül'cüm, bu senin için. Ayşe'cim, bu da senin için. Afiyet olsun. Sevgili Songül'den de gelmiş fotoğraf. Vallahi afiyet olsun ya. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun inşallah. Mehmet'ten, Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var, okunmadı olarak işaretleyeyim. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonrasında mesajlarınızla buradayız.

0: Nova Süpermarket.
1: Akıllı alışverişin adresi Nova Süpermarket. 22. bölgede Nova Süpermarket'te bu hafta yine kaçırılmayacak indirimler başladı. Günlük taze et, tavuk ve balık, taze sebze ve meyveler, kuru gıda, bakliyat, dondurulmuş ürünler ve temizlik malzemelerinde büyük fırsatlar sizi bekliyor.
0: Fırsatları kaçırma. Kaliteli ürün, uygun fiyat, hepsi Nova'da.
1: Adres: Donaufelderstrasse 177 A22. Viyana. Fırsatlar sınırlı. Alışverişini erteleme.
0: Bu hafta mutlaka Nova'ya uğra.
1: Viyana'da alışverişin en akıllıca şekli.
0: Nova Süpermarket.
2: Ey sevgili, çaresizliğimin manzarasına koydum seni. Keskin gözlerle denizde balık arar gibi arıyorum seni her yerde. Hiçbir eşya, hiçbir kimse yerini dolduramaz, bunu bilesin. Çünkü sen yüreğimdesin. Tamer'den gelmiş, 5 kelimeye istinaden. Çok iyiydi.

0: Bayram sabahı bütün aile birlikte köye gittik. Dağın tepesinden görünen manzara çok güzeldi. Piknik için gerekli eşyaları hazırladık ve göl kenarında vakit geçirdik. Babamın keskin bakışları uzakta sıçrayan bir balığı hemen fark etti. Herkes neşeyle eğlenirken birbirlerine duydukları sevgi ve sevda ortamı çok daha da güzelleştirdi. O gün mutluluğun en büyük çare olduğunu bir kez daha anladık.
1: Hani ay herkese gülümserken.
0: Hayali bile güzel. Babam rahmetli bütün aileyi toplayıp yedirmeyi çok severdi. Annem de bir kere de onlar çağırsın İsmail. Yahu İsmail bir kere de onlar çağırsın. Yine alışverişi biz yaparız derdi.
1: Herkes arkadaş hani oyunlar.
0: Ya anne, alışverişi biz yaptıktan sonra ne anlamı var onların çağırmasına deyince, olsun yedirmek sevaptır derdi.
1: Hani şarkılar bizi.
0: Beş kelime Firdevs sen geldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Eskidendi. Çok eskiden.

0: Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de, çok eskiden de.
1: Yıldızcığım, alıyorum bir yudum, hadi. Bu arada fotoğraf çok güzel, çiçekler çok güzel. Kahven harika görünüyor. Birlikte içilen nice kahvelerimiz olsun.

Hastalığıma çare ararken keskin bir karar vermek zorundaydım. Evet evet, eşyalarımı toplarken sudan çıkmış bir balık gibiydi. Çünkü balık gibiydim. Çünkü sultanımı bir süreliğine geride bırakacaktım. Benim gördüğüm manzaraları göremeyecekti. Ama sabreden derviş benim gibi murada ermiş. Emine Sultanım, Padişah Murat'ın yanında yine. Geriye getirdiğim eşyalar sana bakar yine. Biliyorum, ben geldiğim için hiç benden başka çareyi... görmez o güzel gözlerin. En tatlı babamdan gelmiş. Beş kelime. Çok iyiydi.

0: Lyon-F.
1: Hayatın keskin kurallarından sıyırdım kendimi. Çaresiz hiçbir dert yoktu. Bunu anladım. Çare de bendim, çaresizlikte. Hangi manzarayı seçersem, o çıkıyordu karşıma. Bunu biliyorum. Biliyorum ve artık öyle yaşıyorum. Esin'den gelmiş beş kelimeye istinaden. Çok iyiydi, çok güzeldi. Şarkı da sana gelsin Esin.

Evet, başımıza ne gelirse gelsin, ne kadar yorulursak yorulalım, ne yaşarsak yaşayalım, sonuç hep aynı tabelaya çıkıyor. Her şeye rağmen, ama her şeye rağmen yaşamak güzel.

0: rağmen yaşamak güzel.
1: Her şeye rağmen.
2: Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Fırtına Mehmet'in mesajıyla. Siz Ardıçlı köyüne giderseniz benim köyüm olan Senir kasabasından da geçmiş. Çok geçtim Senir kasabasından. Mehmet, çok geçtim. Ben zannediyorum son 6-7 senedir her gül sezonunda Ardıçlı'yı ziyaret ediyorum. Geçtiğimiz sene değil, ondan önceki sene Sorkuncak, yeni keşfettiğim yerde. Sorkuncak manzarası zaten muazzam. İşte Google'a yazarsanız Sorkuncak'tan böyle manzara diye yazarsanız oradaki manzaranın ne şahane olduğunu da görürsünüz. Zannediyorum son gittiğimde canlı yayın açmıştım. Şerife buralardaysa hatırlar. Hatta neredeyse ilk canlı yayınım falandı. Oradaki manzarayı göstermek istedim çünkü. Sorkuncak da çok güzel. Isparta'nın çevresi çok güzel. Bu arada gerçekten de hani Anadolu'yu gezmeye meraklı olanlar için söylüyorum. Isparta merkezden ziyade etrafı inanılmaz güzel. Mesela Senir kasabası dedik, Ardıçlı köyü dedik, İlyas köyüydü. Benim gittiğim ve sevdiğim köy İlyas köyüydü. İlyas köyünün de aşağı tekrar inip devam ederseniz Burdur Gölü'nün kenarından Lisinya diye çok enteresan bir yer var. İnanılmaz güzel bir yer. Bir veteriner hekim kurmuş orayı. Ve ailesinden 5 kişiyi kanserden kaybettikten sonra bütün sülalecek bütün mallarını, mülklerini satıp Lisinya'yı kurmuşlar. Lisinya ile ilgili de şunu söyleyebilirim. İşte bir gün yolunuz buralara düşerse ben buraları size gezdirebilirim. Ve rüya ile ilgili çok güzel bilgiler var burada. Hemen Mehmet'in mesajıyla devam ediyorum. Fırtına Mehmet'in. Uyku sırasında bilinçaltı bambaşka bir dünya gibi çalışır diyebiliriz. Gün içinde yaşadığımız duygular, düşünceler ve hatıralar orada işlenir. Bazen korkularımızı, bazen özlemlerimizi, bazen de fark etmediğimiz düşünceleri bize gösterir. Sanki insan zihni uyurken başka bir seviyede çalışmaya devam eder. Sanki değil, öyle. Uykudayken uyuduğumuzu zannediyoruz da aslında vücudumuza bazı demeyeceğim bütün organlar çalışmaya devam ediyor. Mola vakti falan demiyor ama çalışma sistemlerini değiştiriyorlar. Şimdi biraz önce demiştim ki bir başka ilginç bilgi de şu deyip noktayı koymuştum. İşte o noktadan sonrasını da sizlerle buluşturayım. Hani ben dedim ya ben hiç rüya görmüyorum ya da ben çok az rüya görüyorum. Ben hiç rüya görmüyorum diyen var mı aranızda? Önce böyle bir soru sorayım. Ben hiç rüya görmüyorum diyen var mı aranızda? Yoktur diye tahmin ediyorum. Arada derede de olsa rüya görüyorsunuzdur. İşte o ben hiç rüya görmüyorum diyenler bile aslında görüyorlarmış. Sadece uyandıktan birkaç dakika sonra büyük kısmını unutuyorlarmış. Çünkü beynimiz uyanırken rüyaları uzun süreli hafızaya her zaman kaydetmiyormuş. Evet değerli dostlar, kısacası rüyalar belki de zihnimizin bize sessizce anlattığı hikayeler diye düşünüyorum ben. Kimi zaman geçmişin izleri, kimi zaman geleceğe dair kaygılar, kimi zaman da sadece beynimizin gece yaptığı küçük bir temizlik çalışması. Bir de şunu eklemek istiyorum, yani benim tespitim, bir şeyin olmasını çok çok fazlasıyla istiyorsanız bir şekilde rüyalarınıza giriyor. Şimdi bilimsel olarak rüyaların kesin ve tek bir nedeni olduğu hala kanıtlanamamış. Hani neden rüya görüyoruz sorusunun cevabı bilim dünyasında hala netlik kazanmamış. Ancak şunu söyleyebiliyor bilim adamları, hafıza, duygu düzenleme ve öğrenmeyle bağlantılı olduğu yönünde güçlü araştırmalarımız var diyorlar. Yani biraz hafızayla ilgileniyorlar. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim ama ilerleyen dakikalarda 5 kelimeye dair yazılanlar var. Onları okumaya da devam edeceğim. Zuhal'in mesajıyla devam edelim hatta. Evet. Bu şarkı da sana gelsin Zuhal. Dün çıktığım doğa yürüyüşünde manzara içime çare gibi doldu. Sessizliğin içinde balık gibi özgür hissettim kendimi. Keskin rüzgar yüzüme vururken doğa bütün yorgunluğumu aldı, götürdü. Beş kelimeye istinaden çok iyiydi. Bu şarkı sana gelsin.

Yaşlanma duygusunu yaşayanlar için diyorum ki, yaşlanmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bana güvenin. Yani bana bir bakın. Cumartesi günü bir takım işler için bazı yerlere uğradık. Orada yaş tahminleri falan yapıldı. Benim yaşıma inanmadılar. Kimlik görmek istediler resmen. Bekleriz 70'leri. Evet, yaş almak var. Evet. Böyle yüzünüzde gözünüzde ufak ufak şeyler değişebilir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Verdiğiniz enerji yaşınızla doğru orantılı. Enerji diyorum.

0: Ani ve keskin bir karar alıp çıktım. Ortalığa dağılmış eşyalara da hiç aldırış etmedim. O kadar canım sıkkındı ki tek istediğim gitmekti. Uçsuz bucaksız denizi seyrederken ben de o kenarda yüzen küçük balıklar gibiydim. Derdime çare değil ama dinginlik ve huzur buldum.
1: Yudum yudum içtim seni.
0: Yıldızcığım, beş kelimeye isnaden ne güzel yazmışsın. Bu şarkı da sana gelsin.

Ya bir dakika bir dakika, bu değil de şöyle hemen ileri alıyorum. Kurban Bayramı'nda balık tutmaya gittim. Oltaya takılan balık dedi ki, hayırdır? Et pahalı mı geldi dercesine masum masum bakıyordu ve kaçmak için bir çare arıyordu. Manzara o kadar harikaydı. Sonra çantama baktım, ne eşya getirdim diye. Keskin bıçağımı alıp karpuzumu kestim. Balığa kıyamadım, salıverdim. Çok iyiydi. Ispartalı

Şeyden gelmiş. Beş kelime. Bir de şöyle bir mesajı var. Ben rüyadan rüyaya geçiyorum. 4-5 bazen 6 ayrı mekandayım. Vallahi şaşırdın mı Ispartalı Ayşe? Şaşırmadım. Bu şarkı da sana gelsin.

0: Gülşadiyeciğim, hoş geldin. Ay, çok şükür zar zor geldim güzel sesine. Hoş geldin güzelim.
1: Sen de hoş geldin tatlım. Radyoyu açtığımda Gelsin 60'lılar diye bir parça çaldı. Çok güzel. Biz yaşlanmayız. Hayır canım, ne münasebet. Yaşlanmak ne? Gülşadiye. O da neymiş ki? Yıldız bu arada teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim. Efendim, Ayşe de kalplerini koymuş. O zaman Songül'ün mesajına doğru yol alabilir miyiz? Alırız. Songül neredesin? Mesajını bulamıyorum. Hah. Manzara gibi susarım. Keskin eşya gibi kırarım. Balık gibi sessiz kaçarım. Çareyi hep içimde ararım.
2: Karanlıkta alır sabah olur.
1: Ya süperdi Songül, bu ne kadar güzeldi.
2: Eski korku.
1: Manzara gibi susarım. Keskin eşya gibi kırarım. Balık gibi sessiz kaçarım. Çareyi hep içimde ararım. Süper. Şarkı sana gelsin.
2: Peki.

İnşallah. Emine Sultan, hiçbir şey, hayatta hiçbir şey için bu cümleyi kurmayın arkadaşlar. Geç kaldım, geç oldu, zamanında değil ama hayır, her şey olması gerektiği zamanda, her şey olması gerektiği zamanda gerçekleşiyor. Aldım kahvemi elime, fotoğraf da çok güzel. Geç oldu ama herkese afiyet olsun demişsin. Hadi alıyorum bir yudum, birlikte olsun.

Evet, Tamer'in aşkı 5 kelimede saklı diye başlamış mesajına. Firdevs. Tamer, 5 kelimede saklıymış senin aşkın. Firdevs yazmış. Aşkına bir çare bulamadı bu sevda içinde. Gözleri en güzel manzara, kalbi derin bir balık gibi peşinde. Sözlerin keskin bir rüzgar, dokunduğun her eşya Günay'ı anlatır. Ve Günay'ı her an ışığında gönlü yeniden aşkla çarpar Tamer'in.

Beğendin mi şarkını Esin? Beğenmişsin. Çok sevindim. Teşekkürlerini iletmişsin. Sıklıkla da rüya gördüğünü yazmışsın. Bir gün beni unut. Kimisini gerçekten yaşamış gibi hissederim. Kimisini de yarım yamalak hatırlarım. Döneceğim bu mesaja.

0: kaybetmekten korkarım.
1: Evet efendim, önümüzde bir bayram var. Hazır unutmadan aklımdan gidebilir. Bu ara yakın hafızayla ilgili sorun yaşıyorum. Zannediyorum şeyden kaynaklı. Çok zihnim o kadar dolu, o kadar yoğun, yapmam gereken o kadar çok iş var ki. Hani zaman zaman programlarda sizlerle paylaşıyorum. Kafamın içinde 40 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Hakikaten de öyle bir dönemden geçiyorum. Neyse efendim, nedir? Yorgunluk dediğiniz geçer. Zihin yorgunluğu çok garip bir şey. Yani beden yorgunluğunu 2 saat uyuyarak atlatabiliyorsunuz da zihin yorgunluğu için gerçekten müthiş bir istirahat gerekiyor. Dolayısıyla farkındaysanız böyle yakın söylediklerimi bugün fazlasıyla unuttum. Şimdi unutmayayım diye hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Önümüzde Kurban Bayramı var. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü de sona erecek. Şimdi Çarşamba günü bayramın ilk günü. Bayramın ilk günü herkesi azat ediyorum. Hepiniz bayramlaşabilirsiniz. Bayramın ikinci günü Perşembe günü ve bayramın üçüncü günü Cuma günü ben yine programda olmayı hayal ediyorum. Bir aksilik olmazsa, bir ekstra bir şey çıkmazsa inşallah bayramın ikinci günü ve üçüncü günü de sizlerle birlikte olacağım. Böylece olamadığım günlerin açığını da kapatmış olacağım. Bir şey daha var. Tabii biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyorum. Haziran'ın ilk cumartesi gecesi de zannediyorum ne zamana denk geliyor? Şöyle bir Haziran'a doğru ilerleyelim. Cumartesi 6'sı mı? Evet, 6'sı. 6 Haziran'da inşallah sizlerle gecenin içinden keyfe keder programında da bir arada olacağım. Ben sanki cumartesi pazar demek ki 31 çekiyor. Cumartesi 31'ine denk geliyor. Bu hemen peşinden yine sizlerle olacağım diye düşünüyordum. 6 Haziran'da da gecenin içinden keyfe keder programında inşallah birlikte olmayı hayal ediyoruz. Yani toparlamak gerekirse bayramın ikinci günü, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ve üçüncü günü de inşallah bayram günü sizlerle birlikte olacağım. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra şu rüya kısmına da geçmeden önce biraz önce Ayşe'den gelen mesaj, Songül tam kendini ifade etmiş. Çok sakin, sessizdir canımın içi ya. Benim kardeşim her şeyim. Kalbi çok güzeldir. Ege güzeliymiş. Ya benim de bir hayalim var biliyorsunuz. Bilenleriniz var ya da hatırlayanlarınız vardır. Yani artık biraz imkansıza yaklaştı ama yine de hayal kurmaya devam ediyorum. Ege'de küçük bir Ege köyünde yaşamayı hayal ediyorum. Hala böyle bir hayalim var. Umuyorum ve diliyorum ki olur. Evet efendim, şimdi devam edelim. Dedi ki insanoğlu neden rüya görür? Rüya gören insanlar, bazı insanlar her gün görür. Bazıları gerçekten oluyormuş gibi gelir. Yani rüyada değil de gerçekten o rüyanın içindesinizdir. Gözünüzü açtığınızda çok şaşırırsınız. Bazı rüyalarınızı da yarım yamalak hatırlarsınız. Hatta uyandığınız ilk an hatırlarsınız. Aradan biraz zaman geçince hiç hatırlamazsınız. Böyle hatırlamak istediğiniz bir rüya varsa ve uyandığınız an hatırlıyorsanız mutlaka not alın. Ben bazen yapıyorum öyle şeyler. Çünkü öyle enteresan şeyler görüyorum ki sonra unutuyorum. Şimdi psikolojik açıdan rüyalar gerçekten de çok ilgi çekici bir alan aslında. Ama burada önemli bir ayrım var değerli yol arkadaşlarım. Psikologlar ya da psikiyatristler sadece bir rüyaya bakarak tanı koymuyorlar. Şimdi bir kitap okuyorum da o kitaptan geldi aklıma. Yalom'un kitabı. Bir dakika, kitap buralarda mı? Bak, kitap ismini de unuttum. Aa, çok enteresan. Dur bekleyin bir.

Evet, kitabın ismi Arvin Yalov'un Güneşe Bakmak. Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek. Yani kitapta rüyalarla ilgili o kadar enteresan tanılar koyulmuş ki bazı hastalara. Ama tabii sadece rüyalarla tanı koymak da çok doğru değil. Ama rüyalar kişinin iç dünyasına dair ipuçları da vermiyor değil. Mesela bugün gördüğüm bir rüyayı paylaştım programın en başında. O kadar çok istemişim ki demek ki rüyama girmiş. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Şimdi soracağım size. Mesela bir şeyin çok olmasını istiyorsunuz ve rüyanızda görüyorsunuz. Böyle bir rahatlama, bir ferahlama. Yani rüyada da olsa çok iyiydi be. Biraz içim rahatladı falan diye düşündüğünüz oluyor mu bilmiyorum. Çünkü ben rüyalar için bir de insanı rahatlattığına falan inanıyorum. Yani orada böyle bir rahatlık hissediyorsunuz. En azından diyorsunuz rüyamda gördüm. Gerçekleşmese de rüyamda görmüş olanın tadını çıkartıyorum falan diye düşünenleriniz var mı aranızda? Onu da merak ediyorum. Evet, an itibariyle kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Yazamayanlar olabilir, radyosu açık olan değerli dostlarım. Mümkünse lütfen rica ediyorum bir nokta koymanız yeterli. Varlığınızı bir hissettirin. Bir göreyim bakayım kimlerin radyosu açık. Görmek istiyorum. Bu arada Aydın Barut'tan bir fotoğraf geldi. Ama bu ne? Allah'ım, kıyafeti de çok güzel. Gözlüğü bile var. Çok şirin maşallah. Pop Pet Shop'a, Aydın Barut'a, İmraniye'ye sevgiler, selamlar. Çok güzeldi be. Gerçekten harikaydı. Evet efendim, kimlerin radyosu açıksa bir nokta, bir kalp. Ne bileyim, ne koymak istiyorsanız, ne kolayınıza gidiyorsa. Bu arada sevgili Emine Sultan'dan 5 kelimeye istinaden bir paragraf gelmiş. Okunmadı diye işaretleyeyim, geri döneceğim. Evet, kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Haydi haydi haydi haydi, pamuk eller klavyeye. Kalbimi vermişim sana. Ya da cep telefonlarınıza. Yanmışım ben canım. Ya da cep telefonlarınızın klavyesine. Ay.

0: Evet efendim, kimlerin radyosu açık?
1: Çok söylenir çeken bilir. Ah yalnızlık ne illetti.
0: Emine Sultan'ın radyosu açık. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim, buraya döneceğim. Yıldız'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Yusuf Hocam'ın radyosu açık.
1: Melekti. Özenilen seçenekti.
0: Evet, sevgili Aydın Baruk'tan bir video gelmiş. Hemen bakıyorum. Bir şeyler var, yiyecek bir şeyler var gibi. Aa, görüntülenemedi. Videoyu görüntüleyemiyorum ama bir şeyler var. Yiyecek bir şeyler var. Erdatlı Babam'ın radyosu açık. Ay çok güzel. Şu anki görüş noktam. Neydi bu güzelliğin adı? Bu can dostumuzun adı neydi Zuhal'cim? Ay çok güzel bakmış ya. Maşallah. Gülşadiye'nin radyosu açık. Burada bir de mesajımız var. Ah Özlemcim, zihin yorgunluğu insanı ister istemez yıpratıyor. Ama ne hikmetse en çok insanlar yoruyor insanın zihnini. Evet. En çok insanlar yoruyor ve bu insanların içinde belki de zihnimizi en çok yoran çocuklarımız. Yani benim öyle oluyor en azından.
1: Çok söylenir çeken bilir.
0: Hani sen bana bir kitap vermiştin. Üzüntüyü bırak yaşamaya bak. Çok güzel. Bana çok iyi geliyor. Evet, bu kitap başucu kitabınız olmalı. Dönüp dolaşıp baştan okumalısınız. Size iyi gelen yerleri işaretlemelisiniz. Zannediyorum son 40 senedir benim başucu kitabım. Sevdiğim dostlarıma da elimde varsa mutlaka hediye ediyorum. Üzüntüyü bırak yaşamaya bak. Nefis bir kitap.
1: Gece dert gündüz direniş. Sabahı sabah etmekti.
0: Firdevs'in radyosu açık. Yalçın Emine. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, çok çok öpüyorum. Kız burada tatil. Ben bugün yayın yok zannediyorum. Tabii siz de tatil olunca biz de tatiliz zannediyorsun. Bize tatil yok. Bayram tatili bile yok. Daha doğrusu bayram tatili için tabii ki radyomuzda böyle kapılar sonuna kadar açık hepimiz için. Hemen onu söyleyeyim. İsteyenler, müsait olanlar yayınlarına devam ediyorlar. Onlardan bir tanesi benim. Vallahi bayramda sizlerle olmak hoşuma gidiyor. İtiraf edeyim, bugüne kadar çalıştım. Hiçbir radyoda hiçbir bayram çalışmadım. Hiçbir bayram. Viyana FM bu konuda ilk.
1: Bir dost, büyük düşman, bazen uzun, bazen isyan.
0: Bu arada Tamer demiş ki Firdevs Hanım'a teşekkürler, güzel yazmış. Allah bence de. Aşkınız ilham oluyor Tamer. Yani başkalarına ilham oluyor. O kadar, o kadar tarihe geçtiniz.
1: Gece dert gündüz.
0: Evet, Tamer'in radyosu açık. Parmak arası terliklerini göndermiş. Devam ediyorum efendim. Esin'in radyosu açık. Aa, çok güzel.
1: Kurtar beni bu.
0: Yusuf'un Zeynep'inin radyosu açık. Ve Fadim mi ismi? Fadim. Zuhal. Fadim. Ne güzel bir ismi varmış ya. Vallahi.

Evet, radyosu açık olan dostlarım, bir nokta koyar mısınız? Koyanlar şimdiye kadar gördüklerim. Bir de görmediklerim var.

Evet efendim, şöyle bir düşündüm, kafamı topladım. Size Türkiye'ye geldiğiniz zaman eğer yolunuz düşerse Ege'de bir yerden bahsedeceğim. Tabii ki rüyalarla ilgili. Hakikaten de beni çok etkileyen bir antik şehirden bahsedeceğim. Merak etmeyin, ben antik şehir gezmeyi sevmiyorum, taş topraktan başka bir şey görmüyorum diyenler için bile çok etkileyici bir antik şehir. Hakikaten çok derli toplu, çok uzun zaman ayırmanıza gerek yok ama inanılmaz etkileyici. Bergama Asklepion'dan bahsedeceğim. Detayları merak edenler YouTube Hayat Takıl Bana kanalında Asklepion'la ilgili videoyu mutlaka izlesinler. Şimdi efendim, Bergama Asklepion'un nasıl bir özelliği var? Burası antik çağlarda, milattan önce 2. yüzyıllarda, milattan sonra 2. yüzyıllarda, 3. yüzyıllarda, hatta 5. yüzyıla kadar çok önemli bir tıp merkezi. Ama enteresan bir tıp merkezi. Mesela enteresan olmasının sebebi, tıp merkezine gidenler o dönemlerde kabul görmek için bir alanda toplanıyorlar. Eğer ölümcül bir hastalıkları yoksa kabul ediliyor. Eğer ölümcül, çaresiz bir hastalığı varsa içeriye kabul edilmiyor. Garantici bir tıp merkezinden bahsediyorum. Ama asıl enteresan olan, bu tıp merkezinin ruhsal tedavi alanları var ve suyla tedavi ettikleriyle alakalı bilgiler var. Ve videoyu izlerseniz anlayacaksınız, böyle bir koridordan geçirirlerken sizi, eğer o tedavi merkezine, antik çağda yaşıyorsunuz, o tedavi merkezine müracaat ettiniz, ruhsal problemleriniz var, sıkıntılarınız var, önce o koridordan geçiyorsunuz. O koridordan geçerken öyle şeyler yerleştirmişler ki, öyle kanallar yerleştirmişler ki oradan bir su akıyor. Bir kere su sesiyle sizi orada bir rahatlatıyorlar, ama daha enteresan bir şey var. Uyku odaları var. Şimdi uyku odalarında gecenin belli dönemlerinde uyku odalarına yatırıyorlar sizi ve rüyalarınızı anlatıyorsunuz uyanır uyanmaz. Rüyalarınızda gördüğünüz şeylerin sembollerine göre sizin hastalığınızı tedavi etmeye başlıyorlar. Enteresan, gerçekten çok enteresan. Yolunuz Ege'ye düşerse, Bergama taraflarına düşerse, Asklepion'u gezmeyi sakın ihmal etmeyin. Videoyu da izleyin. İşte rüyalarla ilgili çalışmalar aslına bakarsanız ta ne zaman başlamış? Tam milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıllarda başlamış. Ve orada Anadolu'nun en ünlü hekimleri var o zamanlar. Aynı zamanda da bir tıp fakültesi görevi yapıyor. Tıp öğrencilerini yetiştiriyor. Ama enteresan bir şey var. Şunu söyleyeyim. Ya biz ileri gitmemişiz, çok gerilemişiz. Artık öyle düşünüyorum. Mesela milattan önce 2. yüzyıllarda, 1. yüzyıllarda, milattan sonra 1. yüzyıllarda oralarda eğitim alan, tıp eğitim alan insanların bir de felsefe eğitimleri var. Efendim, sosyoloji eğitimleri var. Dini eğitimleri var. Mesela merkeze girer girmez bir tapınakla karşılaşıyorsunuz. Yani insanların dini anlamda dinle alakalı bağları da çok kuvvetli. Enteresan. Geldiğimiz noktada bir düşünün bakalım neler eksilmiş hayatımızdan. Hastaneye gidiyoruz yanlış tanılarla birlikte. Mesela geçtiğimiz hafta 10 gün önce Batuhan'ın eli kırıldığında, eğer tek doktorla kalsaydık şimdi Batuhan ameliyat olacaktı. Yani ameliyat dediler. Aldık, başka yerlere götürdük vesaire vesaire. Ama o dönemlerde iş daha ciddi. İşte ben hep böyle şey düşünüyorum. Böyle şeylerle karşılaştığım zaman diyorum, biz ileri gitmedik, galiba geriye gittik. Hissederim güç var. Evet, rüyalarla ilgili gerçekten de ciddi ciddi ta o zamanlardan böyle bir tanı koyma, sembolleri okuma, o sembollerin ruh sağlığıyla alakalı tedavi yönlerini araştırma gibi bir şey var. Yani rüyalar önemli, çok önemli. Her nefeste büyür içimdeki ışığı. Evet Emine Sultan, fondaki çalışmayı senin için aldım. Hiçbir yol karanlık. Ama önce 5 kelimeye istinaden yazdığını paylaşayım. Yaralarımın çaresi yoktu. Bunu biliyorum ama ben hiç keskin kararlar almıyorum ki. Hiçbir kimsenin bendeki yeri değişmiyor. Hatta eşyaların yerini bile değiştiremiyorum. En iyisi, en iyisi Tuna kenarında oturup manzarayı seyretmek. Çünkü bana iyi geliyor. Özellikle suyun derinliklerindeki balıkları görünce çok mutlu oluyorum.
Vay. O zaman bu şarkı da sana gelsin.

0: Evet, hemen aklıma geldi. Bu arada Esin, her şey bir bütündür aslında, ne güzel. Evet ya, o zamanlar öyleymiş. Mesela tekrar antik şehrin ismini vermek istiyorum. Bir yere not alın. Eğer yolunuz Ege'ye düşerse Bergama, Asklepion'u mutlaka mutlaka gezmelisiniz. Çünkü mesela bir yazı var orada, yanlış yorumlanan bir yazı. Ölümün içeri girmesi yasaktır diye bir yazı var. Yazıt var, kitabe var. Ölümün içeri girmesi yasaktır. Burada başka anlamlar çıkılmış ama asıl anlam şu: ölümcül hasta olanlar merkeze kabul edilmiyor. Ne kadar garanticiler. Yani biz bunun altından kalkamayızı baya baya aleni afişe etmişler ve düşünsenize, yani ölümün içeri giremediği yer. Şimdi bir efsaneden bahsedeceğim size. Çok etkilenmiştim. Eczacılıkta ve tıpta böyle çift başlı yılan simgesi var ya, işte Asklepion'a girdiğiniz zaman hemen ilk bekleme salonu denilen yerde o simgeyi görüyorsunuz. Şimdi anlatıya göre Asklepion'a gelen bir hasta var. Çok ağır durumda. Tabii diyorlar ki sen iyileşemezsin diyorlar, merkeze almıyorlar. Bu yüzden ölmek üzere olan hastalar dışarı çıkarıldığı gibi onu da dışarı çıkarıyorlar. Şimdi Asklepion'a girerken bir kutsal yol diye bir yol var. Daha o bekleme salonundan önce, işte o yola geldiği zaman bu hasta böyle bir istirahat etmek için duruyor, oturuyor. Bu arada iki yılan görünüyor ve bu iki yılan bir kap süt veriyor. Yani efsaneye göre. Tabii bunlar rivayet. O da nasıl olsa ölüyorum diyor. Ne yapıyor? O sütü içince iyileşmeye başlıyor. Ve merkeze geri dönüyor ve başından geçenleri anlatıyor. Ve ondan sonra da işte şifa sembolü olarak bu sembol orada kullanılmaya başlıyor.
1: Zaman olmaz imiş el üstünde tutulmak. Ayrıldık tamam ama geçmişi karalamak.
0: Ya, tarihe baktığımız zaman nice nice şeyler görüyoruz ve okuyoruz. Aslına bakarsanız bu kadar bundan bahsetmemin en önemli sebebi, çok basit olarak gördüğümüz rüya dediğimiz, ya ben bir rüya gördüm diye başlayan cümlelerinizin ta nerelere dayandığını bir düşünün bakalım. Yani bizim basit olarak algıladığımız ya da gördüğümüz, basite aldığımız her şeyin, aslında her şey demeyeyim de çoğu şeyin altyapısında bambaşka bir dünya var.

0: Peki hala Karabasanlar ve kabusları için hiç kimse bir şey yazmadı, demedi.
1: Hava birden döndü ayaza, dertlerim fazla geldi, anlattım yaza yaza.
0: Efendim, kabus için bilimsel olarak çoğu zaman stres, kaygı, korku, travma, düzensiz uyku, ateşli hastalık, efendim daha ne olabilir? Bazı ilaçlar ve yoğun duygusal dönemlerle ilişkilendirmiş bilim adamları. Yani kabusu düşündüğümüzde korkutucu rüyalar. Ay, bir kabus gördüm, uçurumdan atladım. Ay, gerçek gibiydi ya. Özellikle zihninizin çok yoğun olduğu, yorgun olduğu dönemlerde bu tür rüyalar, yani kabus diye nitelendirilen rüyalar görmeniz çok mantıklı aslında. Ve karabasana gelelim. Niye karabasan denmiş? Allah Allah.
2: Umut dünyası bu dünya.
0: Efendim, karabasan diye anlatılan şey ise çoğu zaman bilimde, bilim dünyasında şöyle anılıyormuş. Programa hazırlanırken ilk defa okudum ben de. Uyku felci. Karabasan için aslında bilim adamları uyku felci diyorlarmış. Ve kişi uyanık gibiymiş ama birkaç saniye ya da dakika hareket edemiyormuş ve konuşamıyormuş karabasan gördüğünde. O yüzden karalar mı bastı? Ve bazıları odada bir varlık hissi, göğüste bir baskı, nefes alamıyormuş gibi hissi, korkutucu görüntüler falan filan. Bir ömür mutlulukta. Evet, karabasanlar da genellikle insanlara gerçek gibi görünüyor. Yani ben hiç karabasan ya da kabus tarzı, çok ne bileyim, ben az rüya gördüğüm için mi, çok beni rahatsız ettikleri söylenemez açıkçası karabasanların. Ama beyin kısmen uyanmışken rüya sistemi tam kapanmamış oluyormuş. Ve bu tür rüyaları tam böyle uyanmaya yakın zamanlarda görüyormuşsunuz. Böyle bir bilgiye ulaştım. Ve özellikle bilim adamlarının söylediğine göre uykusuzluk, stres, sırt üstü uyuma ve düzensiz uyku saatleri bunu, bu karabasanların size basmalarını arttırabiliyormuş.
2: Bir umut içinizde. Yaşamak gönlümüzce. Bir ömür.
0: Ve Anadolu'da ve birçok toplumda karabasan yıllarca doğaüstü bir durum gibi anlatılmış. Mutlaka şahit olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ama bunun bilimsel açıklamaları tam olarak tespit edilemese de bu şekilde. İnsanlar bunu farklı anlatabilirler ama bilim bugün bunun beynin uyku uyanıklık geçişindeki bir durum olduğunu söylese de yaşayan kişi için his oldukça gerçek ve ürkütücü. Mesela programın da artık son demlerindeyiz. Hiç gözünüzü açıp kıpırdayamadığınız oldu mu? Sanki biri odadaymış gibi. İşte halk arasında buna karabasan deniyormuş. Ama bilim dünyası uyku felci diyor. Evet efendim, bugünlük de benden bu kadar olsun. Artık mola dönemi başlasın. Mola dönemi ne Özlem Hayran? Ya işte mola mola. İşte yarına kadar mola vereceğiz ya.
2: Başka diye bugün dünden güzel.
0: Kendi kendinize konuştuğunuz oluyor mu bilmiyorum. Benim çok oluyor. İş yaparken falan çok kendimle konuşuyorum. Programlarda da yapıyorum bunu. İyi geliyor. Tavsiye ederim.
2: Bir umut içinizde.
0: Ama bana deli derler diye düşünmeyin. Vallahi akıllıları görünce deli olmayı tercih ediyorum çoğu zaman. Yani sözde akıllıları diyelim.
2: Bir umut içinizde.
0: Hiç anlatmam kötü rüyamı, bunu söyleyebilirim demiş Esin. Ya ben anlatmam gereken rüyaları not alıyorum çünkü unutuyorum. Kötü rüyada çok görmüyorum herhalde. Görsem de hatırlamıyorum belki de. Bilmiyorum. Efendim, yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında görüşelim. Yarın günlerden salı. Ve Arife. Ay Esin ya. Mola dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten kendime çok güldüm. başlarken. Evet, yarın Avrupa saatleriyle 13.00, Türkiye saatleriyle 14.00'da ben yine mikrofon başında olacağım.

gece. Çok adlandırdın. Gece seni yoklayacaklar. Kim yoklayacak? Karabasan mı? Yok canım. Onlar benden korkarlar ya. Ben onlara. Yok ya. Çok güzel bir programdı ablam. Çok teşekkür ederim demiş Ayşe. Ben teşekkür ederim. Oo, ben çok konuşurum kendi kendime diyen Yalçın Emine. Biz seninle çok benziyoruz zaten. Ben de çok konuşuyorum. Geçenlerde hatta Batuhan, anne kim var evde falan dedi. Ben varım dedim. Öbürü kim dedi? O da benim. Erdatlı babacığım, bana bastı karabasan. Nasıl ya? Gerçek mi? Bak ben inanırım hemen. Ben de o kendi kendime konuşanlardanım. Aa Yıldız. Çok iyidir o ya. Vallahi iyidir. Hepimize iyi bayramlar. Hoşça kal. Evet, görüşemeyeceğiz. İyi bayramlar. Bayramın, Kurban Bayramı'nın mübarek olsun. Her günün bayramlar kadar güzel olsun. Çok öpüyorum seni. İyi ki vardın. Ve teşekkürler ablacığım bugün için. Sesine sağlık. Hoşça kal. Sevgiyle, sağlıkla kal ablacığım. Çok öpüyorum demiş. Esin, ben de seni çok öpüyorum. Efendim 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili, bol bereketli, bol müşterili. Ya çok güzel işleri olsun. 22. Viyana ve Nova Süpermarket. Daha fazla saçmalamadan gitmem lazım. Bugün hayalim oldu olacak. Gidin arkadaşlar şu Nova Süpermarket'e lütfen, rica ediyorum. Hem rica ediyorum hem emrediyorum yalnız. Gidin ve rica ediyorum. Kaç gün bitti. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ben 2 gündür içiyorum. Vallahi çok keyifli. Hepinize tavsiye ederim. Sağlıklı içeceğimiz. Sen ne konuşuyorsun benim gibi? Evet evet Yalçın Emine. Evet. Gerçekten mi karabasan bastı? Ya Erdatlı babacığım, vaktim kalmadı. Dinlemek istiyorum. Yarın programda anlatır mısın? Ay. Gurbette. Aa bak gurbette. Vallahi artık gitmem lazım. Gerçekten gitmem lazım. Yazık oldu Kayahan'a. Allah rahmet eylesin. Sesine yüreğine sağlık ablacığım demiş sevgili Zuhal'cığım. Çok öpüyorum seni. Fadim'i de öpüyorum bu arada. Hadi artık gideyim. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine buralarda olursanız görüşeceğiz. Ben buralardayım, merak etmeyin. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye.

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm sayısı doğumları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken aynı dönemde 87.902 kişi hayatını kaybetti. Veriler Avusturya'da ölüm sayısının doğumların üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. MÜSİAD Avusturya inşaat sektörünü buluşturdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması, çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı. Gaziantepliler Viyana'da bir araya geldi. Viyana'da düzenlenen Gaziantep Kültür Gecesi, Avusturya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşları bir araya getirdi. Avusturya Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Gaziantep'e özgü halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Davetlilere çiğ köfte, nohut, kavurma dürümü ve ciğer dürümü ikram edildi. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek. Viyana'da A23 otoyolunda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran'da ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Pfingstin tatili nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları bekleniyor. Çete kavgasında bir genç ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde çeteler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. 3 Suriyeli gencin hedef alındığı saldırıda yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı sırasında gencin iki dişinin de kırıldığı öğrenildi. Uyuşturucu etkisindeki sürücü dehşet saçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gensendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisinde bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis, drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 3 yaşındaki çocuk skuter kazasında hayatını kaybetti. Viyana'nın 20. bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun skuterla yaya geçidinden geçtiği sırada garajdan çıkan bir araçla çarpıştığı belirtildi. Ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet köprüye çarptı, sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Wien-Wiertel bölgesindeki Enzersfeld kasabasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolsüz şekilde hendiye giren motosiklet beton köprüye çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası Trabzonspor'un. Zira Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Çorum Spor Süper Lig'de 1. Lig playoff final karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum Spor, Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

yüzden gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden sökür.

0: Akif Özcan.
1: Herkese mutlu akşamlar. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'lısınız. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Harika şarkılar eşliğinde güzel bir pazartesi akşamını inşallah birlikte yaşayacağımızı ümit ediyorum. Değerli sponsorlarımız Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınla birlikteyiz. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de. Çok güzel bir çalışma Emre Kaya Benimsin radyolarınızda oldu. Hemen ardından Hadise ve Ara Beni şarkısıyla devam edecek program. Siz de istek ve mesajlarınızla tabii ki bize katılabilirsiniz. +43 660 130 1979 WhatsApp hattımız. Ayrıca Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi, mesajlarınızı oradan da gönderebilirsiniz. Çalışıyorsanız kolaylıklar diliyorum. Esnafsanız bol kazançlar, hayırlı işler. Yoldaysanız iyi yolculuklar. Evdeyseniz iyi istirahatler. Her şey gönüllerinizce olsun. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

0: Aslanlar doğuyor ve Berkay kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle gündeme de bir göz atalım, ne var ne yok. Sizleri bilgilendirelim. Aşağı Avusturya eyaletinin Gansendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisindeki bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya bir kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek maalesef hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis, drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı deniyor sevgili dinleyiciler. Evet, maalesef işte uyuşturucu etkisinde bir sürücü, çalıntı bir araç, sonra kaçmalar, bir köpeğe vurmalar, onun hayatını kaybetmesi gibi gibi gibi. Yani burada yani üzüldüğümüz köpeğin yaşamını yitirmesi açıkçası. Yani başka da bir şey diyemiyorum. Kafa kafaya çarpıştıkları kazada 7 kişi yaralanmış mesela. Yani diğer tarafa tabii ki çok üzülüyoruz. Bu tarafa üzülmüyoruz. Yani uyuşturucu etkisinde ve hırsızlık yaparak çalıntı bir araçla yapılan bir eylem maalesef. Diyecek hem çok söz var hem de diyecek hiçbir şey yok. Ne diyelim? MÜSİAD Avusturya sektör buluşmalarını sürdürüyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı deniyor. Hayırlısı olsun diyelim sevgili dinleyiciler. Ara ara Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, dünyadan önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız program içerisinde. Güzel şarkılar dinleyeceğiz, isteklerinizi yayınlayacağız, mesajlarınızı okuyacağız. O yüzden sizler lütfen yazmaya devam edin. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. +660 130 19 79. Sözü fazla uzatmadan yine güzel bir şarkıyla devam. Hileli Manifest Ajda Pekkan düeti.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM. Viyana FM.

Göksel ve Beoğlu'm radyolarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyor programımız. Berat Bey iyi akşamlar. Viyana'dan sevgiler gönderiyorum. Akif Bey iyi programlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir şarkı da ben istiyorum. İrem Derici Kim Özleyecek çalarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden demiş. Rica ediyorum. Selamlar, aldım listeye, az sonra dinleyeceğiz. Şengül Hanım hayırlı akşamlar Akif Bey. Güzel bir yayın diliyorum demiş. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz Şengül Hanım'a da. Sağ olsun, var olsun. Evet, Fatih Mızrak iyi akşamlar. Ben de buradayım. Sokak Kızı Nazan Öncel'den dinletirseniz memnun olurum. Akif Bey iyi programlar. Tüm dinleyicilerinize armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyorum. Önce ilk isteğimiz Berat Bey'in İrem Derici Kim Özleyecek, ardından Nazan Öncel ve Sokak Kızı'yla Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. Güzel bir pazartesi akşamında beraberiz. Yarın Arefe, diğer gün inşallah bayram. Rabbim kavuştursun hepimizi. Hadi bu güzel şarkıyı dinleyelim, sonrasında yeniden mesajlarınızla, isteklerinizle beraberiz. İyi akşamlar diliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor.

Yine güzel bir şarkıydı. Nazan Öncel radyolarınızda oldu Sokak Kızı'yla. Hem sizin istekleriniz hem benim seçimlerimle devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle Yıldız Hanım da katılmışlar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Sağ olun, var olun. Musa Parla, iyi akşamlar Akif Bey, ben de buradayım diyor. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum tüm dinleyicilerinize. Sıradaki şarkıyı hediye ediyorum demiş. Bir sigara yaktım. Burak Bulut söylüyor. Birlikte dinliyoruz. Ardından Rafet Erroman, sonra daha neler var neler. Hepinize mutlu akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Artı 43 660 130 19 79'dan sizlerin o güzel mesaj ve isteklerinizi de paylaşmaya devam ediyoruz.

Evet, Rafet Erroman'ın milli takımımız için yapmış olduğu dolu dizgin şarkısı radyolarınızda oldu. Dünya Kupası'na doğru takvim yanaşıyor. Millilerimize sonsuz başarı dileklerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki günlerde herhalde heyecanımız çok daha artacak sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılar var. Arka arkaya göndermeye devam ediyoruz. Gökhan Özen ve Demet Akalın düeti Benden Sorulur radyolarınızda olacak sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hazırlık maçımız da olacak. 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile oynayacak. Evet, Kuzey Makedonya ile A milli takımımızın maçı var. 1 Haziran pazartesi, saati henüz belli değil sevgili dinleyiciler. Yine Venezuela ile oynayacağız 7 Haziran'da. Bunu da aktarmış olalım. 14 Haziran'da da millilerimiz Avustralya yolcusu Dünya Kupası D grubundaki ilk maçını oynayacak. 20 Haziran'da da ikinci maçımızı kendi ülkemizde, Türkiye'mizde oynayacağız. Paraguay ile sevgili dinleyiciler. Tarih yanaşıyor, yanaştıkça da heyecan artıyor. Millilerimize sonsuz başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Programımız devam ediyor. Gökhan Özen ve Demet Akalın düetiyle. Benden Sorulur.

Radyolarınız oldu. Elif Buse Doğan'la devam edecek program. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek haberimiz var. Viyana'da A23 otoyoluna devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Tatil nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyruklarının da beklendiği ifade edilmiş. Değerli dinleyiciler, sabırlar diliyoruz sizlere. İyi yolculuklar dileklerimizi iletiyoruz. Tabii böyle hani keyifli anlarınızda, üzüntülü anlarınızda veya stresli anlarınızda yapabileceğiniz en güzel şey bana göre Viyana FM dinlemek olacak. Kendinize bir arkadaş, hem müzikal anlamda hem programcılarımız anlamında her zaman sizin yanınızdayız. Size arkadaşlık ederiz efendim, siz de bize edin. Evet, artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Işıl Akkaya iyi akşamlar, Akif Bey Graz'dan sevgiler. O güzel programınız için size çok teşekkür ediyorum demiş, sağ olun, var olun. Poezi'den Uyuyamadın Değil Mi şarkısını rica etmişler. Ne demek, aldım listeye, birazdan çalacağım. Önce Elif Buse Doğan'dan bir şarkı, sonra Poezi'den sizin isteğinizi göndermiş olacağım. Efendim siz de isteyin, anında Viyana FM'de dinleyin. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımıza Viyana FM'de devam ediyoruz.

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. İlk saati yavaş yavaş bitireceğiz. Sevgili Murat Erdatlı da bizimle, iyi yayınlar müdürüm demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı. İyisindir umarım. Bir süredir sesin çıkmıyor. Nerelerdesiniz Erdatlı ailesi? Emine Hanım, Murat Bey. Selamlar, sevgiler, güzel şarkılar sizler için de gelsin. Samet Bey iyi akşamlar. Ben de buradayım Akif Beyciğim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çalabilirseniz sevinirim diyor Sıla Şahin. Samet kardeşler düştüm bir anda. Az sonra gelecek. Önce Bengü ve Ümit Sayın düetini dinleyeceğiz. Ya Sen Gidip de isimli şarkısı radyolarınızda olacak. Ardından Sıla Şahin, Samet kardeşlerden düştüm bir anda dinleyeceğiz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

0: Hearty First Can.
1: Yine çok güzel bir şarkıyı geride bırakıyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan yeni saate başlıyor. Düştüm bir anda Sıla Şahin Samet kardeşler yorumuyla geldi. Şimdi Mabel Matiz ve Dağılıyorum Olaysız radyolarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan bekliyoruz o güzel mesaj ve istekleri. Sırada çok nefis şarkılar hazırladım sizlere arka arkaya göndereceğim. Ama sizlerin de o güzel mesaj ve istekleri gelsin girsin bu güzel listemize ve keyifle dinleyelim istiyorum. Umur Doma'dan Zor şarkısını istiyor sevgili Hanifi Bey. İyi akşamlar Akif Beyciğim, biz de buradayız. Gaziantep'ten tüm Viyana FM dinleyicilerine selamlar, iyi akşamlar demiş. Az sonra da sizin isteğiniz gelecek. Selamlar Gaziantep, iyi ki varsınız.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Yine güzel bir şarkıyı geride bıraktık efendim. Çodur ve Mavi Gri radyolarınızda oldu. Gözlerin Lazım radyonuzda. Viyana FM'de sizinle buluştu. Sevgili Vedia da geldi. Hayırlı yayınlar müdürüm, hayırlı akşamlar. Nasılsın, eve yeni geldim. Hemen diyor, kahvemi yaptım ve kulağım sende diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi selamlarımı gönderiyorum ve afiyet olsun dileklerimi de iletiyorum sana. Sağ ol, var ol. Çinten kahve yapmışsın. Öyle mi? Yani çok garip garip şeyler deniyorsun sanki Bedia. Yani bilmiyorum ama öyle mi seviyorsun yani? Nasıl oluyor bu? Değişik değişik kahve çeşitleri var abi. Farklı farklı isimler var yani. Ben de yetişemiyorum. Bir de böyle çok aşırı kahveci değilimdir ben böyle. Hani yapıldığında eşlik etmek için içerim ama bazı insanlarda hakikaten çok derin bir kahve kültürü var. Hani ben içmesem birkaç gün aramam yani, öyle diyeyim size. Hani mutlaka her gün içmeliyim ya da sabah kalkarım ayılmam için kahve içmem lazım filan gibi bir durumum yok açıkçası. Ben daha çok çaycıyım ama ara ara böyle kahvede yaparım yani. Ya da yapılırsa içerim. Afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Senden diyor bugün bir eser isteyebilir miyim? Güzelim. Defiant'tan diyor. Sana ve dinleyen herkese gelsin. Mutlu huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Ben de afiyet olsun dileklerimi iletiyorum sana. Yine güzel bir şarkı dinleteyim. Ardından da senin isteğine devam edeceğiz. Dedük Lüman var sırada. Nahide isimli şarkısı. Ardından senin isteğin gelecek. Akif Özcanlısınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Canlı yayınımız sürüyor. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız.
0: Akif Özcan.

Bionerva. Herkese iyi akşamlar. Viyana FM'de programımız devam ediyor efendim. Sevgili Bedia'nın isteğiydi. Defyant'tan Güzelim radyolarınızda oldu. Sırada Cem Adrian ve Derbent var. Yine ayrılık şarkısı radyonuzda olacak. Buse Hanım için gelecek bu güzel şarkıda. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı istemişsiniz, hemen gönderelim. Salzburg'a selam. Aysel Hanım iyi akşamlar. Rakip Bey buradayız bizde demiş. Zeki Arkun ve Simge'den yeni biri çalarsanız sevinirim diyor. Aldığım listeye birazdan o da gelecek. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda hafta içi her akşam burada sizinleyiz. Yarın Arefe günümüz, yarın da sizinleyiz bayramda. Ben olamayacağım ama olabilecek arkadaşlarımız yayında olacaklar. Dinlenmek isteyenler dinlenecekler. İnşallah pazartesi de tam kadro yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşemeyecek olanlarımız vardır belki. Şimdiden hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram diliyorum.

Aman da aman, yine ayrılık. Cem Adrian ve Derbent kulaklarınızda oldu. Şimdi yine bir istek şarkısı Zeki Arkun ve Simge ile devam edecek program. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Müdürüm İstanbul Prensesi geldi diyor. Sevgili Zeynep Yücel geldi. Hoş geldin, selamlar. Nasılsın prenses? Yüzün gülüyor yine maşallah. Sevgilerimizi gönderelim, güzel bir akşam dileyelim. Bu şarkı senin için de gelsin sevgili Zeynep Bedia. Okkalı Sade Türk Kahvesi, yanında Bitter Çikolata, aramızdaki bağ bir ayrı mutlaka, bir kalp olur köpüğünde diyor. Diğer antik kuntik kahvelere de gerek yok demiş. Vay vay vay, harikasın ya, Türk kahvemiz varken değil mi? Hakikaten üzerinde de nefis bir kalp oluşmuş. Ellerine sağlık, hem de afiyet olsun çikolatan ve güzel şarkılar eşliğinde. Sevgiler.

0: Akif Özcan.
1: Vay vay vay vay. Akif Özcan'lısınız. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Çok güzel şarkılar sizinle. Şimdi Baha ve Tantaşçı'nın nefis düeti Unuttum'la devam ediyoruz. Akif Özcan'a Viyana FM'de.
2: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Yok öyle bir dünya. Derya Bedavacı kulaklarınızda oldu. Çok güzel bir şarkı. Yine süper bir şarkı geliyor. Baran Mengüç'ten Karaçalı'yı dinleyeceğiz. Yavaş yavaş da vedamıza doğru ilerliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız efendim. Evet, Galatasaray'da acaba Icardi dönemi kapanacak mı sevgili dinleyiciler? Icardi'ye sanırım yıllık 4 milyon euro civarında bir efendim maaş teklif edilmiş. İşte menajeri de kendisi de herhalde düşük bulmuş. Bununla ilgili cevabı bekleniyormuş. Okan Buruk'un da kalmalı şeklinde bir rapor vermediği söyleniyor. İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yabancı sınırı filan da açıklanınca artık nasıl bir strateji düşünüyor teknik heyet, Okan Buruk ve yönetim, bunu tam olarak bilemiyoruz ama Icardi'ye herhalde hani bu paraya kalıyorsan başımızın üstünde yerim var, yoksa yapacak bir şey yok gibi bir teklif sunulmuş. Bakalım Icardi bunu nasıl değerlendirecek ya da rakam revize edilecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde

Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş'ta da bir teknik direktörlük arayışı devam ediyor. Bununla ilgili ara ara çıkan haberler var ama Beşiktaş yönetimi demiş ki hayır, resmi hesaplarımızdan bir açıklama olmadıkça bu tarz haberlere itibar etmeyiniz demiş. Şu an net bir durum söz konusu değil açıklaması gelmiş sevgili dinleyiciler. Ara ara tabii ki gündemdeki önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 1 Haziran'da Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı olacak Dünya Kupası için. Bir de 7 Haziran'da Venezuela ile oynayacak milli takımımız bir hazırlık maçı. Ardından da 14 Haziran'da Dünya Kupası'nda D grubundaki ilk maçımızı Avustralya ile oynayacağız. Ardından da Paraguay ile oynayacağız. 14 Haziran'da Avustralya ile Avusturya saatiyle 6'da sabah, Türkiye saatiyle 7'de oynanacak bu maç. Diğer maçsa Türkiye-Paraguay maçı. O da 20 Haziran'da Avusturya saatiyle 05, Türkiye saatiyle 06'da oynanacak. Saatleri gerçekten çok berbat. Ama milli takım için elimizden geleni yapacağız. Bu maçları izlemeye çalışacağız. Sevgili Raşit de bizlerle beraber. Merhaba Akif, bu istek şarkısını çalma imkanın var mı? Büyük ihtimalle hayır diyeceksin ama ben yine de şansımı deneyeyim isterim demiş. Yani Raşit hiç tarzımıza gitmiyor ya. Anlıyorum, tamam, hepsi bizim için bir değer ama çaldığımız şarkıları duyuyorsun yani. Bu doğrultuda istersen çok sevinirim. Çünkü bazen gerçekten yayın çok enteresan bir şekilde manevra yapıyor. Ondan sonra toparlayamıyoruz bazen. Zaten bitireceğiz programı. O yüzden son şarkılarımız sana armağan olarak gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Şengül Hanım, hayırlı bayramlar diliyorum sizlere ailece şimdiden diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere diliyorum. Yarın inşallah Arife günde beraberiz. Yarın da bol bol bayramlaşırız. Şimdi Baran Mengüç'le devam. Karaçalı geliyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Son mesajlarınızı +43 660 130 1979'dan bekliyoruz.

Aman da aman. Geldik efendim vedaya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir pazartesi akşamında. Bize eşlik ettiğiniz için, Viyana FM'de bizimle olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın akşam Arefe gününde inşallah yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Değerli sponsorlarıma Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e de katkıları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Uygulamamızı App Store ve Google Play'den indirebilir ve bizi kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ayrıca hem Instagram'da Viyana FM bilgi kanalımız var, hem de WhatsApp kanalımız var. Hem bu kanallarımıza da katılırsanız bizimle ilgili güncel gelişmeleri de takip edebilir ve radyomuza, FM sosyal medyamıza, hesaplarımıza da destek olmuş olursunuz diyelim. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Derya Ulu'yla veda ediyorum. Hoşçakalın.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm sayısı doğumları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken aynı dönemde 87.902 kişi hayatını kaybetti. Veriler Avusturya'da ölüm sayısının doğumların üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. MÜSİAD Avusturya inşaat sektörünü buluşturdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması, çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı. Gaziantepliler Viyana'da bir araya geldi. Viyana'da düzenlenen Gaziantep Kültür Gecesi, Avusturya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşları bir araya getirdi. Avusturya Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Gaziantep'e özgü halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Davetlilere çiğ köfte, nohut, kavurma dürümü ve ciğer dürümü ikram edildi. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek. Viyana'da A23 otoyolunda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran'da ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Pfingstin tatili nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları bekleniyor. Çete kavgasında bir genç ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde çeteler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. 3 Suriyeli gencin hedef alındığı saldırıda yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı sırasında gencin iki dişinin de kırıldığı öğrenildi. Uyuşturucu etkisindeki sürücü dehşet saçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gensendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisinde bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 3 yaşındaki çocuk skuter kazasında hayatını kaybetti. Viyana'nın 20. bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun skuterla yaya geçidinden geçtiği sırada garajdan çıkan bir araçla çarpıştığı belirtildi. Ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet köprüye çarptı. Sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Wien-Wiertel bölgesindeki Enzersfeld kasabasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolsüz şekilde hendiye giren motosiklet beton köprüye çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası Trabzonspor'un. Zira Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Çorum Spor Süper Lig'de 1. Lig playoff final karşılaşmasında Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup eden Çorum Spor, Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi.
2: Viyana FM.

0: Gurbette Sıla Esnitisi Viyana FM. Gurbette Sıla Esnitisi. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.09 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, kvantizimiz yeni en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. İlk saatimizde bizler uzun uzun konuşacağız. İkinci saatimizde şarkılar konuşacak, onlar konuşulacak. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladılar ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ece Mumay'a kulak verdik. Farklı bir çalışma olmuş. Hemen şöyle günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere dedik ki çocukken yaşadığın bayramlarla bugünkü bayramlar arasındaki en büyük fark ne? Bu fark neden kaynaklanıyor? Çocukken yaşadığın bayramlarla bugünkü bayramlar arasında en büyük fark ne? Bu fark neden kaynaklanıyor? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hatice bizlerle birlikte olacak. Hani gitmeyecektin diyelim ardından. Gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionewa. Bionewa.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Hatice'ye kulak verdik. Uzun zaman sonra dinlettiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz bizlere ulaştı. Çok da güzel bir mesaj gönderdi. Dedi ki, iyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirin abim. Mesaja güzel dedim çünkü çok güzel bir fotoğraf göndermiş kendisi. Önkür ailesiyle bir aradalar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Hani bugünden geçmişe bakıldığında en büyük eksiği bayrama dair ve bunun nereden kaynaklandığını soruyoruz ya. Bence en büyük eksiklerden bir tanesi, abi, birlik olayı ya. Bir araya gelmeyi unutur olduk. Bayramları tatil vesaire gözüyle görüyoruz. Şahsım adına söyleyebilirim ki şöyle fotoğraflar görmeyi özledim. Yani yenilenlerin değil de güler yüzlerin, tebessümlerin, bir arada olduğu, dostluğun, muhabbetin koyuluğunun resimden okunabildiği, işte böyle görselleri özledim. Umarım bu bayram herkes için tam olarak böyle geçer. Kimin ne kestiğini, kimin ne yediğini değil de kimin nerede nasıl mutlu olduğunu görürüz. Kimin kiminle muhabbet ettiğini görürüz, dostluk görürüz. Bunlar güzel şeyler. Yani eskilerin söylediği gibi, umarım yediğiniz, içtiğiniz sizin olur da biz oradan arda kalanını görürüz. Şimdiden iyi bayramlar demiş olalım. Tabii var biraz ama geldi. O gün de geldi. Efendim, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım, hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek, aşk ola.

unutmak istedim her şeyi. Seni nasıl sevdiğimi, beni nasıl sevdiğini, sana inandığım o günleri unutmak istedim. Unutmak istedim her şeyi. Lakin hepsi aklımda dün gibi. Benden gittiğin o gün gibi unutmak istedim. Geride kalsın istedim gözyaşlarım. Telaşlarım geride kalsın. İstedim ki aynalarla barışayım. Hüzünlerim geride kalsın. Bıktım, usandım yorgunluktan. Yorgunluklar geride kalsın. Sonra bir ses duydum kulaklarımda. O sendin. Usulca eğilip bana her şey için çok geç dedin. İki damla yaş düşmüştü göz hatlarına. Ben yine sana kandım. Yüzümdeki tebessümden son halde kalanla son kez adını andım. Ve derin bir sessizlik sonrasında dedim ki olsun sevdiğim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Yıldız bizlere ulaşmış. İyi geceler, iyi yayınlar, hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Biz de kendisine selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmaları da aynı şekilde. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Sevgili Dinçer, selam abim, iyi yayınlar. Çocukken yaşadığım bayramlarla şimdi yaşadığım bayramlar arasında en büyük fark, komşuluk diye bir şey kalmadı. Eskiden bayramlaşmaya komşulara bile gidilirdi, şimdi akrabalara zor gidiyoruz demiş. Ya illa ki vardır da, ama evet çok azaldı yani. Aman bayram geldi, işte büyüğümdür, komşumdur, altıma gideyim, üstüme gideyim, yanımdakine gideyim falan. Yok denecek kadar azaldı. Ben hatta şeyi merak etmişimdir zaman zaman böyle. Hani büyük şehirlerde bu tarz durumlar var mıydı acaba yani? Komşuluk ilişkisi diye bir kavram. Yoksa hani şimdi özellikle büyük şehirlerde böyle deniyor ya. Ya en yakınımız bile çok uzak. İşte gidip gelemiyoruz diye hep öyle miydi? Onu da bir ufak merak ederim doğrusu. Geçmişte öyle değilse de artık günümüzde öyledir diye düşünüyorum. Çünkü küçük şehirlerde bile bir hastalık vesaire bir şey olmadıktan sonra eğer kulağımıza çalınmadıysa o mevzu, gidip de kimse kimseyi ziyaret etmiyor abi kolay kolay. Enteresan bir durum ama maalesef böyle. Sevgili Kader Hanım, arabesk için buradayız, iyi yayınlar. Şimdiden iyi bayramlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Selçuk Şahin bizlerle birlikte olacak. İhanet diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere ulaştı. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam, hoş geldin gönüldaşım, sesindeyim her daim. Huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi akan bir yayın olsun. Soruna cevabım, bence çocukken yaşadığımız bayramlarla bugünküler arasındaki en büyük fark, herkesin gerçekten orada olmasıydı. Eskiden insanlar

Kesinlikle katılıyorum. Ve devam etmiş, demiş ki biraz da büyümek değiştiriyor her şeyi. Çocukken bayram, heyecan, harçlık, kalabalık evler ve koşulsuz mutluluktu. Şimdi ise özlenen insanlar, eksilen sevdiklerimiz. Değil mi? Bir de öyle bir tarafı var. Büyüdükçe insan bunun farkına varıyor. Kalabalıklar ve geçmişi hatırlatan birkaç detay. Abi çok özlüyoruz ya. Vallahi geçmişi özlüyoruz. Büyüdükçe bunu fark ediyoruz. Hala var mesela o geleneksel aileler. Yani kendi annem üzerinden örnek verecek olursam, bayram olmasına da gerek yok. Yani eve herhangi biri gelecek olsun ya da ne bileyim, kendince geleceğine ihtimal vermiş olsun. O ev mutlaka temiz duracak abi. Yani bugün bayram, bugün şöyle, bugün böyle, sürekli bu modda. Halbuki o da biliyor, bayramların artık mesajdan, tatilden vesaire ibaret olduğunu. İşte hepimiz de bunun farkında olduğumuz için ben mesela diyorum ki zaman zaman, ya işte temizlemene gerek var. Evinin temizliğine gelecek olan zaten hiç gelmesin. Yani burası ayrı bir mevzu. Birisi seninle bayramlaşmaya gelecekse abi, sana değer verdiği için gelmeli. Sana kıymet verdiği için, senden kıymet gördüğü için, bir yükümlülük hissettiği için gelmeli. Evin temiz olduğu için ya da ne bileyim işte pasta börek yapacağın için falan değil. Bunun için gelmeli. Burası ayrı ama o bayram temizliğinin bile, o bayram telaşının bile tadı başka ya. Aslında içten içe insanı mutlu ediyor. Hani her ne kadar yapma gerek yok desem de, düşünsene ya, o temizlik için bile çok güzel bir gerekçen var. Müthiş bir şey ya. Evet, sevgili Ela'nın mesajını yarım bıraktım ve bayağı derinlere gittim. Eksilen yakınlardan, geride kalan hatıralardan bahsetmişti ve dedi ki sanırım en çok bu yüzden eski bayramları özlüyoruz. Çünkü aslında işin özü biraz da eski kendimizi özlüyoruz. Sevgilerimle demiş. Değil mi? Büyüdükçe aslında herkesle beraber biz de değişiyoruz. Ne bileyim, İşte çocukken yaptığımız şeyler alttan alınırdı. Büyüdükçe herkesin gözüne batar oluyoruz. Onlar bize cephe alıyor. Ne ekersen onu biçersin demişler. O mantıkla biz de onlara cephe alıyoruz. Sonra diyoruz ki oysa her şey geçmişte ne kadar temizdi. Çocukken böyle değildi vesaire vesaire. Geçmişle beraber kendimizi de özlüyoruz. Aslında onun da bir güzelliği var ama görmesi biraz meşakkatli. Çünkü özlem gözyaşıyla bağdaşlaşmış bir duygu. Yani düşünsenize ne kadar garipsenir. Birini çok özledin, aklına geliyor ve gülüyorsun. Bir tebessüm ettiğinde, biri sorduğu zaman ne oldu, niye güldün? Düşünsene, demişsin ki Mehmet'i çok özledim. İnsan bir yadırgar değil mi? Özellikle de günümüzde. Bu kadar şey yadırganırken o da herhalde yadırganır diye düşünen taraftayım ben. Uzun uzun konuştuk. Devam edelim. Kayıp Eylüller diyelim. Volkan Erden gelecek.
Ardından Bengü ve Ümit Sayın gelsin. Uzun uzun konuştuk madem. İki güzel eser ardından

Evet, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. Dinleyin, dinletin abi. Ayrıca da Viyana FM Instagram sayfasını takip eden her zaman kazanıyor. Hem Viyana FM hem de Melih Serit Instagram sayfalarını takip edip takip ettirirseniz sevinirim. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. Selam evlatı yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Sorunun cevabına girecek olursak, ben eski bayramları yaşatmaya çalışıyorum diye bazen sert, bazen geri kafalı gözükebiliyorum ama işin sonunda çok şükür ki bayramın ilk günü eş, dost, akraba, herkes bir arada oluyor. Kendimi çok seviyorum demiş. Eyvallah, çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Bu benim hayalim ya. Yani yaşlandığımda nasip olursa mahallenin, işte sülalenin, yaşlı huysuz ama vazgeçilmez dayısı olmak. Şimdilik şeyi tutturmuş durumdayım. Yani huysuzluk kısmı doğuştan geliyor. Orada bir şey kaybetmeyiz muhtemelen. Şu anda çok sevimli bir noktada. Yaşlanınca üstüne koymazsam orası tamam. Geri kalan kısmı da artık zaman gösterecek. Efendim, sıra geldi bu saatin sondan bir önceki çalışmasına. Çağatay Akman bizlerle birlikte olacak. Git demedim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, git demedim. Çağatay Akman kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. O da aslında döneminde yıldızı hızla parlayan ama anlamadığım bir şekilde çok çabuk sönen isimlerden bir tanesi oldu. Artık zannetmiyorum ama umarım günümüzde de yeniden zirvede görebiliriz kendisini. Efendim işte beklenen an geldi. Önce Ebru Yaşar ve Sıla Şahin Samet kardeşlerle birlikte gelsin. Sanmadan git diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne.
0: Aşkı meçhul.
1: Alem, damar dinlesin.
0: Aşkı meçhul.

0: meçhul. Melih ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, çok güzel bir çalışmayla çok sevdiğim bir saatin startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sen gördüğüm en güzelsin dedik. Neslihan kulaklarımızdaydı. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocukken yaşadığımız bayramlarla bugün yaşadıklarımız arasındaki en büyük fark nedir? Sizce bu nereden kaynaklanır? Sevgili Batu, bizlere ulaşmış abim, selamları, yayınlar dilerim. İyi bayramlar olsun cümleten. Sıradaki tüm çalışmalar sana da armağanın olsun. Cansın abim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu şarkı hariç bütün çalışmalar bana armağan olmuş olsun. Ben bu çalışmayı artık rezerveledim çünkü bir Orhan Gencebay çalışması varsa orada Gürcan Önkür vardır. Dolayısıyla bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olmak isterim. Mübarek diyelim ardından. Ahmet Anıl gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Sevgili Gürcan abi demiş ki teşekkür ederim Orhan Baba eseri için. Bir de çay göndermiş çekirdekle birlikte. Abi büyük zaafım bak. Net söyleyeyim. Bir de Murat abi göndermiş. Vallahi bir doktora gidersem muhtemelen ben de böyle yarım kilo ilaçla falan döneceğim ama dur bakalım. Sevgili Murat abimize de tekrardan geçmiş olsun diyelim. Bütün güzel çalışmaları ona da armağan etmiş olalım. Ve sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor, iyi yayınlar dilerim. İyi bayramlarınız olsun. Çocukken yaşanılan bayramlarla bugün arasındaki en büyük fark bence çocuk olmamız. Çünkü her şeyin tadı, keyfi çocukken

Evet ya, yani düşünsene, birinin sana 30 yaşına gelmişsin para verdiğini, ne sebeple olursa olsun, bir kere bir yerden sonra insanın gücüne gidiyor. Hani şakayla karışık şey diyoruz. Yani şu yaşa gelmişiz, hala bize de mi para falan? Tuhaf. Bir kere tatminsizlik artıyor. Çocukken tatmin seviyemiz çok düşük abi. En ufak şeyle mutlu olabiliyoruz, tatmin olabiliyoruz. Ama büyüdükçe öyle değil. Efendim, Cengiz Çelik bizlerle birlikte olacak. Sıkı sıkı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, pazartesi günleri her zaman olduğu gibi yine diğer 4 günden, diğer 3 günden, cumaları da böyle çünkü, diğer 3 günden çok hızlı bir şekilde akıp gitmeye devam ediyor ve sırada güzel bir Cengiz Baba çalışması var. Tekirdağ armağanımız olacak. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu gelsin, layık bana diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet Tekirdağ, sevgili Gülay Hanım'a armağanımız oldu. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu. Saatlerimiz 22.37 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ve şöyle Ferdi Baba'yla devam edelim istiyorum. Ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Sonrasında tempoyu birkaç şarkılığına yükseltmiş olacağız. Ama yine arabesk fantezi müzik anlayışımızın arasına dışına çıkmadan

Evet, Ferdi Baba bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Rahmetle yad etmiş olalım. Onu ve hayat arkadaşı muhterem Nur'u. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola.

ellerini çok özlemişim. Bu defa öyle. Aşkım eşki falan değil. Kendime dair. Kendime dair birçok şey. Tebessümü. Mutlu olmayı. Gücenmeyi belki de. Şöyle bakıyorum da kendime. Meğer ben boş vermişlikten yorulmuşum. Meğer ben hoş görmüşlükten yorulmuşum. Öyleyse bu kez siz boş verin bu halimi. Hoş görün cümlelerimi. Gülün geçin halime. Gülün geçin halime, saklamayın tebessümleri. Unutmak istiyorum da anlamak olmuyor geçen günleri. Bir anda akla geliyor eski sevgili. Sonra dönüp bakıyorsun bugünlere. Sevemem diyorsun eskisi gibi. Unutuyorsun aşkın, sevdanın zamansız olduğunu. Unutuyorsun aşk acısının amansız olduğunu. Unutuyorsun derdini. Unutuyorsun kendini. Her şeyi unutuyorsun da bir bakmışsın dün gibi akılda eski sevgili. Dün gibi akılda eski sevgili.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Önce küfe dedik. Hakan Korkmaz kulaklarımızdaydı. Sonrasında kırmızı dedik. Mehmet Kamere kulak verdik.

bu kadar yükseltmişken Dubai için, Dubai'den bizi dinleyen dostlarımız için, sevgili Zuhar ablamız için, sevgili Emine ablamız için bir mezdeke yapalım. Ardından veda için buralardayız. Sevgili Zuhal ablamız bizlere bir mesaj gönderdi. İyi geceler Melih Emine abla, Emine bacımın ellerinden kahve keyfi. Emine ablan ve benden sevgiler, seviliyorsun demiş. Sevgi, saygı, selam bizlerden olsun. Sizler de çok ama çok seviliyorsunuz. Yalnız bir şey merak ettim. O 90 cc kahve bardağının içinden, ona artık fincan demek ayıp olur çünkü. O bardağın içinden o kahveyi içip de gece nasıl uyuyacaksın abla ya? Vallahi kıskandım. Yayından sonra ben de içeceğim. Efendim önce Hanan gelsin. Saketle diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: bu şarkılar sizin için.
1: Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak. Ve sevgili İbrahim Tatlıses'ten dinlemeye alışık olduğumuz o güzel çalışmayla Mutlu Ol Yeter diyelim. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.
0: Müslüm Baba baş tacımız. Baba baş tacımız.

0: Müslüm Baba baş tacımız. Baba baş tacımız.
1: Viyan Erdem. Bilirsin beni işte. Enişte kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendi mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cahil bile dinleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda.